sevmemiştim kimseyi seni sevdiğim kadar. Çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ızdırağa sarılmak? Bu yol mutluluk yolu, tek çaremiz ayrılmak. Sevmemiştim kimseyi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteli

0: Hadi bakalım yavaş çık, yavaş yavaş. Hiç ses çıkmadı.
1: Hiç yapma, yavaş çık. Hiç günaydın. Günaydın. Bu çok acayip uyarı aldım akşamdan beri, yavaş çık. Günaydın efendim hepinize. Nasılsınız? Günaydınlar. Biliyorsunuz neye yavaş konuştuğumu. Almanya, Avrupa, Batı Avrupa bugün uyuyor. Sakın akşamdan beri şimdi car car sabah sabah ağzını açıp çok bağırmayasan uyuyaz dediler. Ama dedim o meretin kopçası var. Bastırıyan kopçaya kapanıyor dedim onu. O kopça hep açık dediler. 24 saat seni dinleyiz. Sabah yarın sabah. Yani bu sabahtan için çok acayip uyarı aldım. Adamlar telefonlarını saatlerini bile kurmadılar. Uyumak istiyor adamlar. Çünkü Arbeit Almanya'da. Almanya'dır. Almanya, Belçika, Hollanda falan bunlar bu sabah tatili. Çok bağırmayın ben. De böylece yavaşça yavaşça gideyim bakayım. Bakayım. Hay Allah yarabbim ya. Zargana. Günaydın dayı, ne oldu hayırdır demiş. Bağırma oğlum bugün böyle. Sakin. Bir gün de şu programı sakin yapalım yani. Günaydınlar Ercan Boz'dan selamım var. Çok çok demiş. Ercan Boz'a da benden çok selam söyle Emircan Osman. Hollanda'da Kotero'larda çalışıyor. Orada gel bak. Kotero'larda Emircan'ım tatil falan yok galiba değil mi? Aman tamam. İşi olan işinde günaydın Ayşe bak. Günaydın Ali. Akşam kadroları beğendin mi? Yolladım sana da bir düzüne kadro oradan. Bugün böyle azıcık böyle sakin başlayacağız. Günaydın canlar, günaydınlar. Nasılsınız bakalım? Dünden beri deli Kadir. Dayı hayırdır, niye sakinsin? Söyledik ya oğlum. Millet alışık değil, büyüye alışık değil. Sakin bu sabah sabah car car car bağırıyor. Bu sabah niye böyle açtı programı gibi. Avrupa uyuyor. Ses nereye gitmiş? Ses burada mı Ali'cim? Nasıl nereye gitti? Bağırmıyoruz dedik ya. Kaçırmışsın, sen kaçırmışsın. Ali günaydınlar. Vay koca ağam benim be. Günaydın bakalım, bakalım. Bağırmayam. Avrupa çalışma bugün, tatilleri var. İnsan günü bugün. İnsan. İnsanın yükseliş günü. İnsan. Ali. Çok büyük rahmetli bir insan dedi diye. Bak Ali bugün sana sürprizim var. Bugün sürprizim var. %100 çok soğuktu. Hayır be, ne soğuk oldu. Dokunur mu bize be? Acı patlıcanı kurt çalar mı? Acı patlıcan ayağını güneş... Dur be toparlayayım Ali. Acı patlıcanı kıran çalar mı canım? Hay Allah yarabbim. Efendim mutlu, sağlıklı, bereketli bir gününüz olsun yine. Hayalini kurduğunuz ne varsa inşallah bugün de gerçekleşir. Amin inşallah. Amin desene Ali. Ali amin de duymadım. Hah şimdi duydum. Ali karşı cinste ne ararsın kardeşim? Bre sabah sabah muhabbete bak. Bağırmayayım çok ondan tamam. Orijinal bir soru yapayım sana Ali sabah sabah. Karşı cinste ne ararsın kardeşim? Dilek Hanım günaydınlar. İzmir Mordoğan'dan mı? Doğru mu okuyorum? Dilek Hanım tamam. İzmir Mordoğan'dan, ben Kordon'dan diye okuyacaktım. Günaydınlar Mordoğan'dan. İzmir'e kucak dolusu sevgiler. 35 İzmir. Altay, Alsancak. Lay lay lay. Oya Hanım geldi. Oya Hanım hoş geldiniz. Alacağınız olsun. Sabah sabah yine güzel yazmışsınız. Bazı sabahlar güneş sadece gökyüzünü değil insanın içini de aydınlatsın istiyor insan. Bugün rüzgar yokluğunuzu alıp götürsün. Kahvenizin dumanı huzura karışsın. Kalbinize iyi gelen ne varsa yolu bugün size düşsün. Oya Hanım maşallah döktürmüşsünüz, sabah sabah çalışmıyoruz bugün. Bugün tatil böyle. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Aynen ben de sana onu söyleyecektim Ali'cim. Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Aynı zamanda da Dünya Eczacılık Günü Ali'cim. Çok büyük bir insanın bir sözü var Ali. Sen o insanı biliyorsun. Biliyor musun ne demişti o? Dünya Çiftçiler Günü. Çiftçilerin sadece bir günü mü olur? Onlar 365 gün her gün çalışıyorlar. Dünya Çiftçiler Günü. Çiftçi dostlarımızın Çiftçiler Günü kutlu olsun. O büyük insan Gazi Paşa'm biliyor musun ne dedi Ali? Köylü milletin efendisidir dedi Ali. Ali yaz bunu traktörün bir tarafına Ali. Baksana köylü milletin efendisidir. Nasıl büyük bir insan bunu söyleyebilir Ali'cim, düşünebiliyor musun kardeşim? Bugün Dünya Çiftçiler Günü ve Dünya Eczacılık Günü. Eczanede dinleyenler var mı bizi? Eczacılarımız var mı dinleyenler? Bazı dinleyicilerimiz çok yoğun şekilde dinleyip katılamayanlar yani. Dinliyoruz ama yazma hocam diyor yani. Yazma hocam. Yazmayabilir. Arabalarında bizi dinleyenlere günaydın. Bugün böyle sakin. Şaşırdı millet. Car car bağırıyordu bu sabah. Niye böyle oldu gibilerinde. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Günaydınlar. Orhan Agam sana dünden Ahmet Kaya'dan yorgun demokrat borcum var. Hemen hazırlıyorum. Bizim keratalar gene eti püf. Allah Allah, yemin ederim buna, onlara o kadar diyorum. Gazoz olmayın, efsane olun. Hayır be, dinlemeyeceğiz diyeler seni be ya. Dinlemeyin be. Büyük lafı dinlemeyenin sonu ne olur sen biliyor musun? Onlar dinlemeyin. Gelmediler gene Orhan Agam. Yalnız, yalnız kovboy. Atınla birlikte, atıyla birlikte gezen kovboy. Günaydınlar Agam. Avrupa yatakta, bizler de ayakta. Fransa Avrupa'da değil herhalde Orhan Agam. Hayırdır, niye Almanya, Hollanda bugün çalışmamış? Fransa niye çalışıyor abi? Şu Cühela kardeşini bir aydınlatırsan sabah sabah, bir şavuktur bakalım, şu eksik bilgilerimizi bir tamamlayalım. Orhan Tuna. Paris günaydınlar. Bonjour. İşimizin başındayız. Allah bizim gibi olanlara kolaylık versin, çalışanlara. Kolay gelsin Orhan Agam. Hemen hazırlıyorum. Yorgun demokratı. Yorgun demokrat. Nereden aklına geldi Orhan Agam? Yorgun demokrat. Demokrasi bizi yordu mu? Ya da bu materyalist düşünce mi bizi yordu abi? Bir şeylere hep böyle sahiplenmek. İşte çok kazanalım. Isırık elmalı telefonlardan alalım. İşte kolumuzda o yeni telefonlar var ya, onların adı ne? Nedim yetişin oğlum. Sezer yetişsene lan. Ne o telefonlar yeni kollarımıza takılıyor? 400-500 avroluk telefonlar böyle. Telefon çaldığı zaman Gürkan abim de var. Oradan görüyorum. Telefon çaldığı zaman hem koluna bakıyor. Dedim bu ne be dayı? Sen de iyice cahilsin dedi. Bir şeyden haberi yok senin dedi. Ali var mı sende öyle telefon? Aman saat. Watch clock. What is this man? Şöyle güzel bir şarkıyla, bu sabahın bereketiyle bir başlayalım bakalım. Hadi bakalım. Huu dostlar. Bu ne?

0: De bu öyle bir dünya işte Orhan Agacım. Çok güzel yazmışsın. Yerlisi yatakta, bizler işteyiz diye. Batı Avrupa'da Haşim mesajı aldı dayı.
1: Ne bir kürk ister bu şen gönlüm, ne bir halde de sarar.
0: Survivor bayramı günaydınlar, sende de o saatlerden vardı galiba değil mi? Böyle bakınca gösteriyordu.

0: Efendim çok bağırıp da rahatsızlık verdiysem çok çok özür dilerim, kusura bakmayın. Orta Asya'nın, Anadolu'nun, Ege'nin, Balkanların ve hoşgörünün manevi mimarları, Maya'nın hikmeti olanlar, selam olsun canlara. Kaç yıllarında lisedeydin Orhan? Orhan. Ahmet Kaya'nın ilk zamanları, hey gidi lise yıllarım. Kaç yıllarıydı Orhan Aga?
1: Bu ne dünya kardeşim, göçen göçe.
0: Bu ne dünya kardeşim böyle. Murat Kaba, Norveç. Günaydınlar Norveç. Aşım abi demiş. Hatırladın mı Murat? Eskiden komşularımızı öyle bağırıyorduk. Komşu. Oradaki o hu var ya işte, o hu. Norveç iyi mi? Soğuk mu? Kalimera dayıma kolay gelsin bayram. Survivor'ım günaydın. Çiftçiler, Dünya Çiftçiler gününüz kutlu olsun Survivor.
1: Hiç eyle çok kısa ömrüm. Sev çünkü sevmek en kolay.
0: La la la la la. Tatil de olsa seni yalnız bırakmayız halim Allah. Yaşa kız o ya. Saatimizi ayarladık, bugün senin için uyandık. Sağ olasın. Kahvaltılar edildi mi? Haşlanmış yumurta, birazcık bal falan böyle. Enerji. Almanya'da bugün babalar günü. Haydi gene. Ya yapma gülüm. Sabah sabah kafa bulma şimdi bizde. Oya. Nasıl babalar günü canım? Pazar günü değil mi babalar günü? Bu pazar değil mi? Anasını babasını bacı. Babalar, anası, ana babası. Anne baba, aman anneler günü. Babalar günü ve... Ben başka şey biliyordum. Bugün dün yazdılar ya Almanya'da başka diye böyle. Bir bayram. Lay lay lay lay. Bu ne dünya kardeşim de böyle. Böyle bir dünya işte bu. Bacanam günaydın. Günaydın Aşım Kral. Merhaba bakan Bacanak. Tüm Kral FM ailesine selamlar. Almanya'dan Haskova'ya, Durakköy'e, Karamanlar, Gumburla, Sarnıç, Gizikli köylerine selamlar. Adem'e, Adaya, Aylin'e çok çok selamlar. Bacanak, bugün Dünya Babalar Günü. Aa oğlum, ben yanlış yere mi bakıyorum, siz yanlış yere mi baktınız? Nasıl oldu şimdi bu? Dünya Çiftçiler Günü ve Dünya Eczacılık Günü. Dünya Babalar Günü. Allah Allah. Pazar günü değil mi bacanam o iş?
1: Bir kürk ister bu şen gönlüm.
0: Beray'cığım günaydın. Dinliyor musun Beray? Bak şimdi mikrofonda konuşurken seninle bağlantıya geçemiyorum. Görüntülü olarak. Sesli olarak katılmak istersen programa alırım tabii ki de. Günaydın Beray. 1976 bitiş, 1980 askerlik, 1981 rakam. Yaş 64 nasip olursa. Orhan Aga hiç göstermiyorsun. Bu ömür çok kısa gerçekten de. 64 hiç göstermiyorsun abi. Seni bu bulunduğun mekan ve zamandan alıp 1980'li yıllara götürüyorum. Ahmet Kaya senin için Orhan Agam.

Ölüm bir yanımızda yar sevdik, bir değil bin bir kere Sırat köprüsünden geçtik. Cehennemde ne illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönem bin bir kere Sırat köprüsünden geçtik.

0: 1987 yılında piyasaya çıkan bir albüm. Sonra sağcısı da solcusu da herkes Ahmet Baba'yı dinlemeye başladı zaten.
1: Kızlar küsmüş dudağa, ömründe gecikmiş hasat. Karışmış çoluk çocuğa, geçim derdinde demokrat. İçlenir hatırladıkça izlerini...

0: Artık sus.
1: Çok özel bir istek geldi. Hollanda'da şu anda çalışan arkadaşlar var. Kotelolarda, yatlarda. Nedim'im günaydın. Kalimera file. Guten Morgen okuyacağım birazdan. Onu aynı şekilde Oya da yazdı. Bu Almanlar şaşkın diye sen de şimdi yazdın. Ama şu şarkıyı bir dinleteyim. Bu sabah birazcık romantik takılıyoruz. Böyle de hafif konuşuyoruz. Çok bağırmıyorum. Uyandırmayalım milleti. Emircan aç bakalım radyonun sesini azıcık bulunduğunuz mekan.

0: Modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Aynen öyle. Nedim, hazırlan, canlı yayın alacağım seni, sohbet edelim reklamlardan sonra. Günaydınlar, abilerin abisi bir tanesi. Günaydın. Dur şimdi Mesut Kaptan'ın da yazmış. Ona da bir alo diyeceğiz, bakalım neler yazmış dedim. Dinleyici haklı. Dünya Babalar Günü bu Almanya için geçerli. Dün yazmıştım ya, az yukarıda mesaj duruyor abi. Sen yazdın da bu şaşkın ağan gördüm. Bakalım senin o mesajı. Sen bakma, bu Almanlar yine şaşkın. Takma sen kafana. Millet gider Mersin'e, onlar gider tersine. Aynen. Hafta içi babalar günü mü olmuş ya, pazar günü olur. Biz de biliriz ne yapacağımızı yani. Allah Allah. Ekrem Mehmet Ali, günaydın Aşım abi. Kolay gelsin Ekrem Mehmet Ali. Ekrem sen nerelerdesin, kayboldun? Günaydın kardeşim, günaydınlar sana da. Çok çok kalimeralar. Kesinlikle katılıyorum şu şarkının sözlerine, dikkat. Lise yıllarında biz de dinlerdik dayı. Yıl 1990. Orkan Aygın, teşekkürler. Paris, çok teşekkür ederim, sağ olasın. Sıcacık çay iç, sıcak, ses gidiyor yine. Hayır be, gitmiyor ses burada. Bak vereyim sesi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Emircan Osman teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim Emircan, dinlediğiniz için. Bugün tatilin anlamı. Katolik inancına göre yurt dışındayım aşım. Tamam Ekrem Mehmet Ali. Sana ve oradaki gurbette olan bütün arkadaşlara kolaylıklar diliyoruz Mehmet. Bugün çok fazla bağırmayayım. Söyleyeceğim şimdi Mesut niye bağırmadım. Bugün tatilin anlamı Katolik inancı göre İsa Mesih'in göğe yükselişi. Dirilişinden 40 gün sonra bedenen Tanrı'nın yanına göğe alınmıştır ve sonra da eklediler bugün Babalar Günü diye. Günaydınlar, iyi yayınlar. Ayrıca Stinstastone Trelon'a ve Patron'a. Babalar Günü sadece Almanya'da. Almanya babayı, babayı, Babalar Günü Almanya. Eyvallah. Ekrem Mehmet Ali, eyvallah kardeşim. Günaydın da, iyi yayınlar, kolay gelsin. İsveç'ten Orçun Celebim benim, dostum benim. Dedim Orçun, yakın geldi sana orada. İsveç'e çok çok selamlar. Yanındaki arkadaşlara da çok selamlarımızı söyleyiver bir zahmet. Orçun'um, Mesut günaydın kaptanım. Abim günaydınlar, bakalım kolay gelsin. Nasılsın abim demiş, bugün çok sessizsin. Ne oldu ki yavaş konuşuyorsun? Akşamdan beri Almanya'daki, Batı Avrupa'daki dinleyicilerimiz tembih üstüne tembih ettiler Mesut. Bak buraya dediler, car car öten Ayşin. Öyle diyorlar, yazıyor, car car öten diye. Yarın sabah Almanya'da, Avrupa'da tatil, çok bağırma. Ben de dedim ki kapayın kopçasını veya onun, o Meret'in kopçasını kapa dedim radyoyu. Hayır, ona da hayır dediler Mesut. Olay bundan ibaret Mesut'um. Biliyorum, toparlayabildim, anladın mı? Seni çok seviyoruz abim, bir tanesin. Ben de sizleri çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Tekrar tekrar Galatasaray'ın şampiyonluğu da kutlu olsun. Ama demeyse sonra radyodan söylemedi de yine. Hiç kabul etmem. Ben teşekkür ederim Orhan Agacığım, sağ olasın. Eyvallah Orçun'um. Çok çok selamlar. Dikkat edin kendinize. Hayırlı işler çocuklar. İsveç, hava soğuk mu Orçun İsveç'te?
2: Su gelir güldür güldür gel de yar.
1: Ondan ötürü çok bağırmamaya çalışayım Mesut. Kırcaali Liv Medico Dental Doktor Ali Kırcaali'de, Kırcaali Pazar yerinde. Bulgaristan'a da çok çok günaydınlar. Poli poli kalimeralar. Dobro utro. Kaksi bakalım Huboris. Bulgaristan. İngiltere Sezer. Bandera Karabela Yedibela. Nergis Çeyzargan'a günaydınlar. Ömer günaydın. Çanakkale'ye günaydınlar. Ah, Kırcaali Liv Medico Dental Doktor Ali gülüşünüzü geri kazanın diyor. Kırcaali'de bulunan Liv Medico Dental Doktor Ali'nin kliniğinde modern teknolojiyle tüm diş tedavileri uygulanır efendim. Kliniğinde dahiliye ve ortopedi hizmetleri, en büyük hizmeti de implantlarını yapıyorlar böyle dişlerinizin. 10 yıl sertifikalı ve garantili Kırcaali Liv Medico Dental Doktor Ali'de. Estetik diş hekimliği, modern implant tedavileri, 3D tomografi ile doğru teşhis ve planlama Kırcaali Pazar yerinde Bulgaristan'da. Facebook ve Instagram'da Liv Medico Dental olarak takip edin arkadaşımızı, doktorumuzu. Dünya Eczacılık Günü de bugün aynı zamanda. Bütün dünyada ve memleketimizdeki eczacıların da Eczacılık Günü kutlu olsun. Çok soğuk yok dayıcım demiş. Yağmurlu bugün 7 derece İsveç. Eyvallah Orçun'um. İsveç'e göndereyim mi bu güzel böyle şarkıyı? Oraları şimdi yeşil yeşildir böyle. Ertuğrul abim günaydın, hayırlı yayınlar aşım. Gel kahve içiyoruz. Afiyet bal şeker olsun Ertuğrul Besimoğlu. Ya o güzel şarkıyı zarı seslendiriyoruz. Size de gönderiyorum. Ertuğrul abim yalnız mı içiyorsun kahveyi? Ablam yok mu? Bak bak, Norveç'e bile almış Galatasaray formasını. Murat Kaba. Norveç'te hava sıcaklığı kaç? Kaç derece? Bir İsveç'teyiz, bir Norveç'teyiz.

İsveç 7 derece, Norveç'te tam 6 dereceymiş. Murat Kavak kardeşim gönderdi. Reklamlardan sonra okuyacağım o güzel gönderini. Niyazi Mısri'den paylaşmışsın. Çok teşekkür ederim. Ablamla beraber onun da selamı var. Gülten ablacığım günaydınlar. Afiyet bal şeker olsun. Ne kadar güzel. Böyle iyilikle, sağlıkla, güzel günleriniz, ömrünüz olsun inşallah. Kıymetli dinleyicilerim. Ne yapayım bu başarıkta? Böyle işte yuvarlanıp gideceğiz bakalım be. Orçun çok dikkat edin, fazla yormayın kendinizi Orçun. İsveç'te babalar günü kutlanmıyormuş mu? Bilmiyorum. İsveç'te babalar günü kutlanıyor mu Orçun?

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Kral FM 100. Reklamlar.
2: Arabacı Köyü Sünnetçi Köyü arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de. Kum, tuğla, piriket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular. Her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey. En kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.
3: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
4: Voryoplast, modern tasarımlar, tek kullanımlık, çevreye saygılı geri dönüşüm plastik eşyalar, ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler, ayrıca saksılar. Voryoplast, yepyeni yerinde Koyunköy'ünde Karahasan Et Marketi'nin yanında. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için profesyonel ürünler, uygun fiyatlar ve tabii ki kalite. Voryoplast Koyunköy'de 2541-021-404, cep telefonu 693-3168-949.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
1: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
10: Gözünü
5: gününüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
4: Aynen öyle. Gözünüz işinizde, hatta gözünüz kahvelerde olsun. Güzel kahve fotoğrafları gelmeye başladı böyle. Sabah kahvaltısı hazırlığı yapan Recep Bacaram. Ne güzel kahvaltı hazırlıyorsun öyle ya. Vallahi güzel. Bugün böyle bir dinlenin ailece. Böyle rahat rahat. Stres yok. Kein stres. Kein stres. Ya ich liebe dich. Kein stres. Nein. Das Auto und Daşın Dachın. Böyle yavaş yavaş bereketli bir sofra kurun. Böyle ailecek, ailenizle birlikte. Ya da kahvaltılar edildi mi bilmiyorum. Nedim falan. Oya Hanım. Arzu Hanım gelmedi bugün. Ama dün yazdı. Çok bağırma şimdi. Dedi. Engin. Hadi bakalım. Öyle yaptınız, böyle yaptınız. Yine Galatasaray şampiyon yaptınız be. Bre, be vallahi billahi. Mehmet Ali Birant abi, okuyacağım abi gönderdiklerini de. Ömer Londra'dan göndermiş. Çok güzel bir. Niyazi Mısır'ın çok güzel bir kıssasını göndermiş. Londra 7 derece bugün. Milayimoğlu Ali, günaydınlar bakalım. Günaydın dayıcım. Umarım efendim, inşallah hepimiz, bizi dinleyenler, şu anda bizi dinleyenler, umarım hayatta iyi yerlere gelirsiniz. O iyi yerlerden bir tanesi de Trakya'da bizim buraları, gelin. Vallahi pişman olmasınız. Köylü milletin efendisidir. Dünya Çiftçiler Günü'nüz tekrar tekrar kutlu olsun. Bugün onu kutlayacağız. Hatırlıyorsunuz böyle yangınlar oluyor, Allah muhafaza, yazın. Yine o bütün yangınlarda hem canını hem malını hiçe sayarak yangın yerine traktörleriyle o cehennem mahaline gidenler var biliyorsunuz. Koşan köylüler var. Dal elinde dalıyla budağıyla işte ne bulduysa artık söndürmek için. Orada da yine köylü milletin efendisi canıyla balıyla gidiyor yani, söndürsün de yanmasın ağaçlar, doğa katletmesinler dedi. Katlanmasın doğa diye. İşte böyle. Ömer'im teşekkür ederim. Yani bu saatten sonra böyle dahi yapabilecek tüm entelektüel eleştirileri yapıyoruz. Neyle kutlayacağız? Dünya Çiftçiler Günü. Traktörle kutla. Sarıl traktörle, toprağına sarıl Ali. Neyle kutlayacakmış? Evet, yine aklın yine orada. İnsanlık aleminin... Ömer, biraz abartmadık mı bu oğlum? Ne, o kadar da değil mi? İnsanlık aleminin kalplerine taht kuran radyocuların kralı Haşim kardeşim. Sana da günaydınlar, hayırlı işler, hayırlı sabahlar. Emeğine sağlık, kolay gelsin. Dodaka saranda pedi fayışı stomagazi. Deliyor şerefine, hafta oyna. Hadi ya. Çok teşekkür ederim. İnsanlık aleminin kalplerine taht kuran. Tabii daha şeyden beri böyle, milattan önceden beri programlardayız Ömer. Bazı insanlar iyilik edene iyilik ederler. Onlar eşek huyludur. Bazıları kötülük edene kötülük ederler. Onlar köpek huyludur. Bazıları iyilik edene dahi kötülük ederler. Onlar yılan huyludur. Bir takım insanlar ise kötülük edene dahi iyilik ederler. İşte bu velilerin, salihlerin yoludur. Dediklerimi işittin. Artık kendine uygun gördüğünü seç demiş. Niyazi Mısri'den bir kıssas paylaşmış. Ömer kardeşim ta Londralarına. Teşekkürler Ömer. Sağ olasın. Hayriye Sultancığım çok çok günaydınlar. Günaydın olsun. Gününüz aydın olsun Milayimoğlu. Kahve fincanları geldi yine. Aa kız. Ne güzel kahve fincanı, böyle güllerle, çiçeklerle. İnsanın o böyle kahve fincandan kahve içesi geliyor vallahi. Bakayım mı falına? Tavsiyeler de var kahve fincanıyla birlikte. Afiyet olsun kahvelerini yudumlayanlara. Oya Hanım göndermiş, böyle kahveler yapılıyor. Fincanlar, ilk önce fincanlara bakıyorum Oya Hanım. Güzelmiş. Kahve makineniz de bir o kadar güzel. Avtomata mı kız bu? Avtomatı kendi mi yapıyor bu?

Moro Plus, Tabi Plus, 17 senelik tecrübeleriyle yepyeni yerinde Koyunköy'de plastik sektöründe dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle şimdi yeni yeri Karahasan Et Marketi'nin istikballe Karahasan Et Marketi'nin tam ortasında. Ha böylece daha böyle belirgin olur adres. Barış günaydınlar. Bekir'im hepinize günaydınlar. Kolay gelsin çocuklar. Allah işlerinizde kolaylık versin. Size ve bütün esnafımıza. Çiftçilerimize de tabii ki. Tabii hey. Ah bayağım. Denk dur azıcık, dur şimdi bir dakika. Eşeleme. Eşkele gene gittin gene oralara kadar değil mi? Var mı balık? Orçun balığa gitmiş arkadaşlar. Dur bakalım. Fotoğraf gelirse paylaşacağız. Hemen okuyacağım Yusuf abi, bir dakikacık. Moro Plast'ı tanıtayım. Bölgemiz ve Balkanların en güçlü ve güvenilir şirketi olan Ster Plast'ın Yunanistan genel bayisi, ana bayisi aynı zamanda Moro Plast. Onların sloganları şöyle: plastik ürünler ile daha sağlıklı bir çevre, sıfır atıkla israfa hayır. Hayatınızı kolaylaştıran çözümler. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, başörtüleri. Trapezo mandilo. Plastik poşetler, tabaklar, çatallar, kaşık, bıçak, bardak ve ilkbahar yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde plastik masa, sandalye ve tabureler.

0: Onu Barış müsaadenle şöyle bir tanıtabilir miyim? Dur bakayım.
1: Bak.
0: Ne ararsın? Ne ararsın? Hepsi Warrior Plast'ta. Bak söylüyor. Warrior Plast. Ne ararsan plastikler. Yaz sözleri için plastik masa sandalyeler, çeşitli boy ve renklerde plastik saksılar. Hepsi Warrior Plast'ta. Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinden gözaltına alınmış. Hiç merak etme, iki gün sonra çıkar Yusuf abi. 20'de yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu. Bu kara para ne oluyor be abi? Kara, şimdi paranın karası olur mu ya? Hem kara para, kara para diyoruz da bu kara para ne be abi? Nerede bulabiliriz bu kara parayı biz? He Nedim? Suç şebekesi çökertildi. 100 milyar lira ve 2 milyar dolar suç geliri tespit edildi. 68 kiloda altın bulmuşlar. Breh baya, vah baya. Millet burada pazar günleri, tatil günlerinde bile çalışıyor. Bunlar kara para bulmuşlar. Mülheim Ruva 8 derece, 5 derece ve yağmurlu. Güzel İskeçemizde de bugün bulutlu. Dünden beri yağmur yağıyor. Müjdat Eminoğlu yine haklı çıktı. Müjdat 5-5.5 dedi, 6.5'da yağmur yağdı. Ayhan Agam arıyor. Hani yağmur yağacaktı? Dedim aga. Hiç sorma dedim, romantizmaların çok hızlı ya. Bak yarım saate kadar yağar dedim. Lamburlu gümbür, lamburlu gümbür yarım saate kadar yağdı. Ayhan Agam da şaşırdı. Şahın görmüş tavşan gibi oldu. Müjdat Eminoğlu söyledikleri çıkıyor Ayhan Agacığım. Günaydın dayı Coşkun Mutuş. Sen de çalışıyorsun büyük bir ihtimalle Coşkun. Almanya'da babalar günü olmasına rağmen çalışan arkadaşlar var. Kolay gelsin Coşkun Mutuş'um. Ali kardeşim dedi, nasıl kutlayabiliriz Dünya Çiftçiler Günü'nü? Traktörüne sarılır dedim. Yemin ederim öyle bir fotoğraf göndermiş. Adam traktörünü seviyor, traktörüne sarılmış. Oğlum Ali sen bana böyle sarılmıyorsun lan. İşte böyle çiftçi kardeşim benim be. Helal olsun. Dünya Çiftçiler Günü'nüz kutlu olsun. Sarılmış traktörü. Öp onu öp. Well, I said, hey, slow down, baby. Slow down. No, no. Ve Orhan Duran, ne edersen kendine edersin. Kendi kendine insanoğlu böyledir. Ne söylediğini bilir ne de yaptıklarını. Öyle değil mi ağam? Niyazi Mısri'nin o paylaşımından sonra Ömer kardeşim Londra'dan gönderdi. Doğru, haklısın Orhan. Ne ederse insan kendine eder. Dün bir arkadaşla konuşuyorduk. Şimdi tam emin değilim. Yanıltmayayım. Kutsal kitapta da öyle yazıyorum. İnsan ettiğini bulur. O insan ettiğini yaşamadan ölmez diye. Bazen böyle cahillikler yapıyoruz. Vicdanımızla aramızda kalıyoruz. Orhan Agam, günlük telaşlar mı diyeyim, acemilik mi diyeyim, hayattaki tecrübesizliklerimiz mi diyeyim, bazı yanlışlar yapıyoruz böyle hayatta bazen. Sonra pişman oluyoruz mu? Çoğundan oluyoruz. Aynen öyle. Durmuş Alay Zengin Agam geldi. Günaydınlar Agacıma. Sevinç Market günaydınlar bakalım. Kalimera. Poli Kalimera file. Apotosteki Trelon. Tosteki ton Trelon açık mı bayramda Sevincim? Apotosteki ton Trelon'dan bütün dinleyicilerine şaba, bütün berberlere, esnafa, bakkala, marketlere, cenaze hizmetlerine şaba demiş Sevinç. Bak buraya. Sevinç Market hazır bayrama kampanyalarıyla, indirimleriyle birlikte. Patos Coffee Tuni kardeşim de hazır. Nedim? Oğlum kamera yok burada. Şöyle bir hazırlanayım, makyajımı yapayım, aşağı yukarı 50 dakika sonra. İstersen canlı canlı konuşalım abi. Konuşalım kardeşim. Canlı canlı da makyaj deyince. Abi nedir? Kamera yok mu kardeşim burada? Baştan herkes heyecanlanır böyle. İşte nasıl çıkacağız? Hiç merak etme Nedim. Seni bütün dünya dinleyecek. Gaz vereyim azıcık Nedim'e. Nedim şey diyeyim. Yok abi çıkmıyorum canlı yayına vallahi. La oğlum gel la gel, korkma, bir şey yok. Bak Sezer vallahi bu işin şeyi, erbabı oldu. Yemin ederim bak Sezer, bilmiyorum dinliyor mu, dinleyicilerime anlatayım. Programdan sonra da böyle birkaç tane mesaj geldi. Abi dediler, o çocuğu canlı yayına çıkardın, onun şivesi var ya, öldürdü bizi dediler böyle. O kadar güzel konuşuyor ki, doğal konuşuyor adam, orijinal konuşuyor. Recep Bacanam, Sezer valla, Sezer'in o şivesi hepimize valla iyi geldi. Bak bugün yazmadı, dün heyecandan herhalde uyuyamadıysa uyuyor herhalde. Sezer, good morning be, hadi bakalım. Kraliçe kalktı, İngiltere kraliçesi, sen daha uyuyor musun Sezer? Kral FM canlı yayınlı olacak. Abimiz kadar karizmatik ve yakışıklı olmasak da biraz düzgün toparlı olmayalım mı yani? Ol kardeşim, jöle de sür saçlarına. Tamam mı? Parfüm de sıkledim. Yok da evdeyim, bugün çalışmıyorum. Tatil bugün. Rahmetli Bob Marley ne demişti? No woman no cry, no arbeit no cry. İyi hadi bakalım, dinlenin bugün Almanya. O yüzden sabahtan beri bağırmıyorum fazla bugün, coşkun. Mutuş coşkunum. Ben traktörümü senden daha çok seviyorum demiş Ali. Haftu Eliber Ali. Selam aga, bugün de burası hava durumu bu. Yağmurlu, 8 derece Montfermeil. Paris'in yanında mı bu? Durmuş Ali aga, Montfermeil. Size söz yok, le dikut gözon devit mi yok? Le Paris. Durmuş'un azıcık Fransızca konuşayım. Durmuş Ali zengin agandan. Abet muassese vu vulevu kuşet kuva agacım. Anladı Durmuş Ali agam. İşte burası Trakya. Burası sizin radyo istasyonunuz Seferihisar Mehmet. Günaydınlar Mehmet.

0: آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا زيرا أشتك كفنا، اللهم بوزدك بنيتنا سبيل كزيتي والكزيتي والتوشنتي والكباب الذين والهرما والسرما براز ببر دولما. Yanına ne güzel giderdi vezir parmağıyla baklava. Ya Rabbel Alemin, iç size iş, diş size diş. İsteyene çocuk, üşüyene kocuk, kahvaltılarımıza sucuk. Çaya şeker, Behlül'e bihter. Yemeğe tuz, kolaya buz, yemeğe salça, zayıf kızlarımıza kalça. Nazara okuyacak hoca evde kalmış kızlarımıza koca nasip eyle ya Rabbel Alemin. Bu mübarek günde kellere saç, hastaya ilaç. Züğürde para, sıvacıya mala, otobüste lavabası gelene en yakın benzinlikte mola. Bu dürümü boğazına tıkanana birer tane Coca-Cola, Trabzonspor'umuza yeni stadında kupa nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, hurmayı haçtan, villayı kaçtan, ganimeti savaştan, ilişkiyi yavaştan. Fincanı taştan, dürümü lavaştan, aşkı olmadıysa sil baştan yaşayanlardan eyle bizleri ya Rabbel Alemin.
1: Amin efendim. Trabzonspor her ne kadarsa kupayı alamadıysa da olsun, hiç önemli değil. Ah kıyamam yavrum benim, günaydınlar. Ne kadar böyle sabahleyin çocuklar, ne kadar güzel oluyorlar uykudan kalktıkları zaman. Çocuklarınızı sevin çünkü çok hızlı büyüyeler bunlar. Çok acayip çabucak büyüyeler. Ne ara büyüdünüz diyorsunuz sonra. Patos Coffee Konstantinopel'in 41'de. Patos Coffee ile ve Tuni kardeşimizle bir tanışın. Facebook ve Instagram'da da Patos Coffee olarak takip edebilirsiniz. Günaydın Artuni. İsveç, Norveç, Fransa, Almanya'ya gönderiyorum. İzmir'de dinleyen dinleyicilerimiz için de

Bacanam hayırdır demiş ki Recep Bey, vah be işte bu mutluluğun resmi bu. Nazım Hikmet abinin dinliyor soruyor, yapamadı da ama gösterebilirim diyor. Ben de gördüm vallahi Recep Bacanam, işte bu be ya. Çocuklar da böyle kahvaltı sofrası. Oh, tadını çıkar bakalım. Bacanak, bugün dünyaya bağırmak istiyorum. Ben dünyanın en mutlu babasıyım. Dünyanın en mutlu babalarına. Bütün şarkılar onlara. Almanya'da babalar günüymüş, ondan kaynaklanıyor. Fotoğrafı çok beğendim vallahi. Mona Lisa bu fotoğrafın yanında bir şey değil. Halaların halasına günaydınlar bakalım. Ya Bob Marley'nin ne işi var bu hala orada?

0: kızını vermese.
1: Saydoğlu Günay, günaydınlar. Saydoğlu Günay'ımız. İskeçemizde Dronstik markasının bütün ürünlerini, plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makinalarını, 30'dan fazla köşeli çeşit ferozalları ve pervazları Saydoğlu Günay'ın dükkanında, deposunda bulabilirsiniz. 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Panagi Çaldar 124 İskeçemizde. Günay dostum, Kat markasının bütün ürünlerini bulabilirsiniz. Hatta makinalarını ve yedek parçalarında sabah 6'dan öğlen 4'e kadar da hizmetinizde Saydoğlu Günay. Feel the freedom. Mona Lisa kim be? Senin gönderdiğin fotoğrafın yanında Mona Lisa bir şey değil be dayı. Hayır be. Ya burası Ceres de mi? Güneş Gold yepyeni kampanyalarıyla düğün sezonunda söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya. Sosyal medyada takip edebilirsiniz kampanyalarını. Yanınızda ve yarınınızda Güneş Gold, Mikhail Karoli 22 A'da Nova'nın hemen yanında, çok kolay yerde artık. İskeçimizde kuyumculuk adına ve yatırım adına yepyeni bir güneş doğdu geçen sene. Bir yıl oldu mu Atilla mekanı dükkanını açalım? Daha fazla da olmuş olabilir. Türkiye'deki çeşit ve fiyatlar artık yanınızda İskeçimizde. Her zaman yanınızda ve her zaman yarınınızda yatırımlarla da alakalı olarak. Güneş Gold, günaydınlar Atilla. Hemen mesajlara bakalım. Hasan Çarıkçı, Kalimera Rafi'yle, Kalimera. Ne yazmışım ben Hasan'ım? Kalimera Çak Pino Kafedaki. Bu Pino Aftuesi Kafedaki Rafi'yle. Hasan Çarıkçı günaydın. Aşim Bandak ne diyor bu be? Vallahi çözemedim Hasan, ne yazmışsın çıkartamadım, kusura bakma. Akşam rüyamda görmüşüm traktörü. Doğal değil mi Ali? 24 saatin 20 saati traktörün üzerindesin. Tunay Arnavut, hoş geldin Tunay'ım. Aşim abi özledim seni be ya. Ben de sizi özledim. Geçenlerde buluşacaktık, tıraş yapacaktık. Lakin sana uymadı, bana da uymadı. Daha doğrusu bana uymadı sana. Yani bana sana her neyse Tunay. Gel canım cumartesi gel, kahve ısmarlarım. Gel mekanda sohbet ederiz. Ben de seni özledim, bakalım ne oldu, ne yapacağız. Uzun zamandır dinleyemiyorum yayınları. Olabilir, işleriniz olabilir, dinleyemeyebilirsiniz Tunay'ım. Şu anda da büyük bir ihtimal arabadasındır değil mi? Nasıl bildim ama? Guten Morgen, Bonjour, Buenos Dias. Tunay'ım. Her şey yolundadır inşallah değil mi? Cugara'ya çıktın, tamam. Şu Cugara'yı da bırak artık. Mutlu oldu, sarıldı bana. İşte böyle havinim. Çocuklar hep mutlu olsunlar. Arkan Agam sesli mesaj salmış. Dur bakayım ne demiş. Dur bakayım, Arkan Agam'ın muhabbeti çok güzel. Koyu koyu eski insanlardan muhabbet yapıyoruz Arkan Agam'dan.

Lay. Günaydınlar efendim. Günaydınlar efendim. Mehmet Bargan hoş geldin. Halıcıların kralı. Mehmet yorgunsun değil mi? Bütün gece çalıştın. Yorgunluk kahvesi içiyor musun? Bargan Mehmet.

0: senin gün.
1: Durmuş Alagacım Zeki Müren'den kahır mektubunu istemiş sabah sabah. Dayı onu bir çalarsak var ya, buradan Paris'e kadar koştururlar beni. Onu gece 12'de yayınlasak olur mu Agacım? Hayırdır dayı, Zeki Müren bir de kahır mektubu. 15 dakikalık bir şarkı. Lan yürecini ben sana, açsana sen yürecini be. Çalayım sana yapayım Agama Trakya şarkıları. Kahır mektubu, kahırlanma be Agacım. Sıkma cancağızını be Agam. Zeki Müren artık kahır mektubu. Of of of of. Dayı yapma.
2: Kral FM 100 reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
4: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
6: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
7: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
6: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
7: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
6: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
7: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
8: Kurban bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 6986 66 2868 ve Hasan Bandak 6944 98 10 39. Bandak, kalite ve tat farkı.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
1: Almışsın Winston'u da yanına bakıyorum Bargan Mehmet. Kahvemi kralsız içemiyorum, afiyet olsun kardeşime. Ya bir de cugara böyle, bir efkar da alsın. Yorgunluk gitsin üzerinden. Bakayım filcanıma bakayım. Folla bakayım Mehmet. Evet, önümüzde bayram var. Ayın 27'si çarşamba günü bayram. Çarşamba, perşembe büyük bir ihtimal. Efendim birinci ve ikinci günü yine sizlerle birlikte olmaya gayret göstereceğiz. Ekibim için bir şey diyemiyorum. Eşkeli onlar kaçabiliyorlar yani. Bak karma yine. Hiç programdan alakalı yok bayramda. Özel günlerde bizimle çalışmıyor arkadaşlar. Öyle bir tabiatı huyları var. Allah'ım yarabbim. Bak karım, koparayım o beli. Ne kadar güzel ya böyle. Ya canım isterse işe gülüz gelmesi gelmiş. Ha, tamam, mesajı aldım. Alacığım okey, tamam. Şöyle bakalım. Rica etsem Zeki Müren'den kalmak çağır mısın? Rahmetli ustam çok severdi, onu yad edelim. Rahmetli ustanı başka bir zaman yad etsek olur mu abi, kusura bakmazsan. Ay bu ne ya? Kahır mektubu. Of. Söyleseydin akşam kahır mektubunu isteyeceğim diye ona göre tedarikli gelirdim Durmuş Alaga. Alırdım yanıma birazcık zitin tanesi falan. Ha, bu telgrafın tellerini lütfen Hasibe anneme ve onunla çalışan arkadaşlarına gelsin. Daha önce yazsaydın ya bu oğlum. Yazdım da sen okumadın ha, şimdi diyeceksin şimdi Recep Bacan'a. Hasibe anneme günaydınlar buradan, güzel İskeçimizden, Kral Efendi'den. Ve onunla birlikte çalışan bütün arkadaşlara da çok çok merhabalar. Gerek Recep'ten, Mannheim'den, Küçük İstanbul'dan, gerek İskeçimizden, bütün Bulgaristan'a. Kafe Tanela efendim, Bakırcı markasıyla çok çeşit dondurmalar geldi. Yaz saat uygulaması sizlere söylemiştim başladı. Kafe Tener'de Paradisos'da hafta sonu efendim ve hafta içi sabah 9'dan akşam işte 12, 1, 2 bakalım oradaki muhabbete göre. Normali şöyle sabah 9'dan akşam 12'ye kadar hizmetinizde Kafe Tener'de Paradisos köyünde. Her türlü kahveler, her çeşit çay, pizzalar, çerezler, mezeler, uygun fiyatları ve güler yüzlü hizmetiyle dilerseniz mekanın içinde, dilerseniz dışında akarsuların yanında Kafe Tener'de Paradisos köyünde bulabilirsiniz. Instagram'da Kafe Tener'de ve Facebook'ta da Tener'de Paradisos olarak takip edin Hasan kardeşimizi. Örcüme de kalada kolay gelsin. Paradisos köyünden cam fotoğrafçılık, kordon boyu diye yazdı dün bir arkadaş. Asfalt boyu. Gökçelere gidiyorum. Cam fotoğrafçılık Gökçeler asfalt boyunda, nişan, düğün çekimleri, kusursuz kareler, doğal ortam veya stüdyo çekimleri. Siz nasıl arzu edersiniz? Nasıl istersiniz yapıyor? Hiç. Can'a danışıyorsunuz. Can diyor ki, ya da siz Can'a diyorsunuz. Biz doğal istiyoruz böyle. Efendim, dağlarda, bayırda, çayırda, suyun içinde veya dışında nasıl isterseniz. Ama son teknoloji fotoğraf makineleri, videolar ve drone teknolojisiyle benzersiz çekimler yapıyor Can Fotoğrafçılık. 693 49 33 967

Bilmiyorum duydun mu, dün dinleyicilerin baya bir mesaj geldi. Yine senin o orijinal şivene hasta kaldı insanlar vallahi. Sezer. Cam fotoğrafçılık sünnet düğünlerine de geliyorum. Tabii geliyor canım, her yere geliyor. Neye gelmez? Veriyorum bak numarayı, yaz 693-49-33-967 cam fotoğrafçılık. Ara canı, Kral Efendi'den Aşim abim gönderdi de. %11'lik indirimi kap. Bu. Birlikte çalışıyoruz. Carolina, Can Keoğlu ve Can cn.wedding.fotografi olarak iki tane Instagram hesabıyla da görsel olarak da hizmetinizde. Hazır da böyle şimdi şey diyeyim, ben Asfalt Boyu'nu Gökçeler'deyim, kaçmayayım oradan. Ömer Sezer, Çiler Osman, Filotis, Asfalt Boyu Gökçeler'de arkadaşlarla. İnşaat sektöründe güçlü yapılarda güvenli gelecek uygun fiyatlarıyla her türlü inşaat malzemeleri, araç gereçler, ergalyalar, Filotis Gökçeler'de. Evleriniz, yuvalarınız, iş alanlarınız, binalarınızın ve yapılarınız için kalite ve profesyonelliğin ve uygun fiyatların buluştuğu adres. Filotis Asfalt Boyu. Blue Caroline. Kral Efendi birazcık rock böyle. Rock Billy Hits. Filotis Asfalt Boyu uzun yıllardan beri uygun fiyatları, kaliteli hizmeti ve profesyonel işleriyle, dayanıklı inşaat ve yapı malzemeleriyle hizmetinizde. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Pekkan Hanım günaydın, hoş geldin. Günaydın Aşım abi, kolay gelsin. Selamlar Pekkan, sana da kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet Cem Salihoğlu, bugün Dünya Çiftçiler Günü. Onu kutladık sabahtan beri, Ali ile onu konuşuyoruz zaten. Sen görmedin, Ali traktörüne sarılıp böyle bana bir de fotoğraf gönderdi Cem. Seviyor bu adam bu işleri ya. Gerçekten bu işlerle ilgilenmek onun hoşuna gidiyor. O traktörünü ve tarlaları seviyor. Tarlaları ve traktörde Ali'yi seviyor Cem. Sen neredesin bugün? Günaydın Aşım abi, iyi yayınlar diliyorum. Bugün Dünya Çiftçi Günü, tüm çiftçilerin günü kutlu olsun. Bugün Ali ve benim bayramım. Bütün çiftçilerin bayramı. Survivor'ın da. Teşekkürler Cem, sağ olasın. Hassasiyetiniz güzel. Kardeşim kırma arkadaşı, çal bari kahır mektubunu, büyük büyük sevaplar alırsın belki. Oradan diyorsun yani. Kahır mektubundan sevap alır mıyız? Serkan Süleyman hoş geldin, günaydınlar. Selamlar abim demiş, merhaba Serkan'ım. Dur bakayım tutturabileceğim şimdi. İşte değilsin, cimde misin? Doğru mu? Öğleden sonra gideceksin plastik atar herkese. Plastik Atrakis'te çalışanlara da günaydınlar. Kolay gelsin kendilerine. Akam cümletten doğru otura bak ama hoş geldin bak yazarım bak. Hoş geldin bak yazarım bak. Her şey yolunda mı? Everything is okay mi? Lay lay lay. Varlığımız ile mutlu olan ve varlığı ile mutluluk veren herkese selamlar. Deli Kadir. Bir daha okuyacağım. Haşim'in hoşuna gitti. Varlığımız ile mutlu olan ve varlığı ile mutluluk veren herkese selamlar. Güzelmiş bu. Nereden buldun lan bunu? Ha? Deli Fişek. Örümcek adam. Dünyayı kurtaran adam. Dedim hazır mısın oğlum? Makyajını yaptın mı? Saçını azıcık, bu sağ taraftaki saçını azıcık geri doğru at böyle. Ha onu. Görüyor musun burada? Sür azıcık şöyle de. Hangi parfümü kullanıyorsun? Şimdi bir şey soracağım. Erkekler arasında bir muhabbet geçecek. Hanımefendiler üzerinden alması. En güzel erkek parfümü hangisi? Şöyle çekici bir parfüm olsun. Kullandığınız parfümler var mı? Yani birazcık böyle güzel olsun. Seksi olsun. Ve kalıcı olsun. En güzel erkek parfümlerini arıyorum bugün. Var mı fikri olan hanımefendiler de söyleyebilir canım tabii. Aslında onlara sormak lazım. En güzel erkek parfümü hangisi? Hangi erkek parfümünü beğeniyorsunuz? Hanımefendiler de bu soruya katılabilirler efendim. Doktor Meltem Kırcalı, günaydınlar Meltem'im. Düğünler doktorum. Balagi Çalları 94. Dördüncü katta ruh sağlığı mutluluğun temelidir diyoruz. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatristimiz Doktor Meltem Kırcalı. Kolaylıklar diliyorum doktorum ha. Hem kalıcı hem gitmeyici. Arkasından bir de Bohemian Rhapsody çal programı kapama
Valid gelecek bitene kadar onunla... Ha ya ya ya ha tamam şimdi toparladım. Zeki Müren Kahır marka... Zeki Müren Kahır mektubunun arkasından... Bohemian Rhapsody çal. Kurt Cobain diyecektim ya. Nereden aklıma geldiyse Kurt Cobain. Sezer. Freddie Mercury okay yes. Jean-Paul Jouter Le Marais. Je vais t'en guider gütkazons de vessiole bitkion redichu le Paris. Jean-Paul Jouter Le Marais. Bunu kullanıyor musun sen? Güzel mi Sezer? Hem kalıcı hem görece uygun. Fiyatı da uygun diyorsun. Seksi mi Sezer? Benim bir iki seneden beri tek parfümüm. Je parle Gaultier Le Marais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sezer. Fransız takılıyoruz yani Sezer'im. Selamlar abim. Ha yanlış tahmin etmişim. Plastika Trakiz'de Serkan Süleyman işindeymiş kardeşim. Kolay gelsin. Clark Ay diyor. Oo. Var mı sende Clark diploması bayağı? Bir saniye daha. Bakayım neymiş o? Coşkun. Nasıl oluyor? Daha bir şey duymadın ama bu ayın sonuna doğru bayramdan sonra duyabilirim. Aşım bunu sevdi. İyi hadi bana da haber verirsin duyduğun zaman bu ayın sonuna doğru. O kadar emin yazmışsın ki kesin bu ayın sonuna doğru duyarım. Evlilik güzel mi? Dede, ya dur şey mi okuyayım? Dün doğrudan okuyayım mı bunu? Bir belirtici bir şey göndermemişsiniz okuma diye. O zaman okuyacağım yani.

Freddie Mercury. Abi, Savaş'ı ben de duydum. Daha doğrusu bir ara bir koklamıştım onu. İspanya'da bir mağazaya gitmiştik. Suvage. De Parfum Diro. Markalara da reklam yapıyoruz bu arada. Alamut Kalesi'ni okudum yarıya kadar. Onu da söyleyeyim. Şimdi parfümlere bakıyorum. Oradan bir taraftan da Mehmet Ali Brandt abimin kitaplarına bakıyorum. Kitap manyağı mısın? Vallahi yemin ederim kitap manyağı. Savaş güzel parfüm abi. Savaş. Hanımefendiler de yazabilirler efendim. Hangi parfüm güzel? Bugün güzel bir parfüm arıyoruz. Erkek parfümü. Savaş. Je pension. Dünya genelinde hantavirüs endişeleri devam ederken bu kez ABD çıkışlı dev bir kruvazör gemisinde norovirüs salgını patlak verdi. Yemişim antivirüsü, norovirüsü veya. Norovirüs. Yok bir şey daha. İki numaradan durra ağzını. Tekirdağ Gold'dan durra. Yüzünden yapılıyor bir şey var böyle sıvı. Nasıl donanı? Çıpra mıydı? Çıpra mıydı? Öyle bir şey. Ondan da durra ağzını, ne virüs kalır ne bir şey be. Bırak. Vistoni de Yalımlı'dan. Gerek Batı Avrupa'da gerek Yunanistan'da bütün yıl boyunca. Ben niye mikrofonu bugün böyle konuşuyorum? Dur bakayım azıcık şu mikrofonu bir ayrı. Dur, uzağa götürme, getir. Getir. Ha, yakına getir. Ha. Evet, Vistoni'da. Almanya'da sesim böyle daha iyi geliyor mu gençler? Dur bakayım. Niye ben bu mikrofona bu sabah hiç bakmadım. Dikkat bile etmedim. Mikrofon bana mı küstü? Ben mi mikrofona küstüm onu da anlayamadım. Mikrofon. Tamam. Benim acilen yeni bir mikrofona ihtiyacım var. Sesim böyle daha tok çıksın, böyle daha böyle ben tatlı ses falan gibi dedim. Suva parfüm, kötü parfüm yok, hediye ettim sonunda Bulgaristanlı arkadaşıma. Gio'nun klasik erkek parfümü var, o güzel. Giorgio Armani, çok kullandım onu. Güzel parfüm. Ha bir de şu Mayıs'ın sonuna doğru dedim. He. Çok hoşuma gitti o. Ya sonuna doğru kesin duyarım. Hadi tamam. Vay vay vay vay vay vay. Aslıcığım hoş geldin. Günaydın Aşım abi, nasılsın demiş. Teşekkürler. Dobro utro Aslı. En güzel erkek parfümü Miro. Almanya'dan. Almanya'dan gelirken Miro getirin bana. Denemek için canım, küçük olanlardan, bir sürü para vermeyin. İlk defa duydum Aslı. Miro parfüm. En güzel erkek parfümünü arıyoruz bugün. Hadi bakalım. Bir arkadaşım istedi veya kendime değil. Vistoni da yalını da iletiriyor. Vistoni da olive oil. Fidandan ağaca, ağaçtan zeytine, zeytinden kaliteli, sağlıklı ve ekonomik olarak yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca zeytinyağı satışları Vistoni'da soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Yalımlı'da. Mert günaydınlar, teşekkürler ediyorum işbirliğiniz için, katılımlarınız için. Bütün iletişim bilgilerini Almanya ile ilgili olarak da www.vistoni.de bulabilirsiniz. Vistoni'da. Soğuk sıkım süzme yağ fabrikasında bütün yıl boyunca o mükemmel bölgemizin zeytin yağlarını tadabilirsiniz, tüketebilirsiniz. Kolay gelsin. Davidov geldi, ucuz ve çok güzel kokuyor. Kalıcı mı peki? Ömer kardeşim, parfümde genelde onlara dikkat ediyorum, kalıcı olmasa. Bazı parfümler gerçekten çok hoş kokularıyla falan ama kalmıyor yani, böyle bir yarım saat, bir saat sonra gidiyor. Davidoff, okay, cool water. Thank you very much for cooperation, Mr. Ömer. Günaydın Kral FM ailesi, iyi yayınlar. Hüseyin Deli Ahmet, günaydınlar. Ankete katılmak babında olsun demiş. Gül kokusu diyorum ben, erkek kokusu olarak gül suyu. Mevlütlerde verenlerden mi? Dışarıdan mı alıyoruz Hüseyin? Günaydınlar Hüseyin Deli Ahmet. Kolonya kokusu da güzel. En güzel limon kolonyaları falan var ya. Onlar da güzel Hüseyin. Şimdi bizim aradığımız Hüseyin'in parfüm olarak, erkek parfüm. Bir arkadaş sordu be Hüseyin. Alanda katılmış, teşekkürler alacığım, sağ olasın. Okumayasan. Niye yazdın okumayacaksak? Deli Fişek günaydın. Adımı duydum galiba.

Hop, Tille Refile. En güzel erkek parfümü partnerinin üstüne sindirdiği parfümdür. Vay. Haçan sen bunları bileyorsun da ne söylemeyorsun ağana? Hayırlı perşembeler dayı demiş Destur. Haydi hak getire yalla Destur. Okudum bile. Kalimera filamu. Kasim kalimera se olus. Υγεία χαρά, γιατί χωρίς υγεία δεν είσαι τίποτα. Τα φιλιά μου σε όλους στην Ελλάδα μου. Τα μικρή Στουτγκαρτά είναι τζέπ. Recep'im çok teşekkür ederim, sağ olasın. Nedim hala bağlanamadı bir türlü bize. Hayırdır Nedim? Tiborona kanora file egoya sana. Stuttgart'a gönderiyorum. Oraya gelsin. Bana da söyle bakalım. O parfümü ben de arıyorum ve her uçağa bindiğimde o hosteslerden alıyorum. Uçağa bindiğinde hostes mi alıyorsun? Parfüm alıyorsun. Şaşırttın beni Recep. Bana da söyle bakalım, Adem nerede kaldı? Ha bu telgrafı telgrafı. Haçan onu okuduk, tamam. Arıyoruz bugün en güzel erkek parfümünü. Homo sirve.

bir güzel erkek parfümü tavsiyesi, önerisi de Durmuş Alagan'dan geldi, Paris'ten. Chanel Bleu, Chanel Bleu. Güzel mi o dayı? Kalıcı mı?

lay lay lay lay. Evet, Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun. Tekrar. So, listen to me, my friend. Dede Ağaç'ta efendim, Psano Taverna Gastra, öyle ismi Psano Taverna'nın. Dede Ağaç'ta Aleksandropoli'de çalışan bir eleman arıyor. Çalışacak bir eleman alıyor daha doğrusu. Aa, şimdi Türkçe'yi güzel konuşur musun lütfen? Öznesi, yüklemi, gizli öznesi falan güzel Türkçe konuş. Kendi kendime tartışıyorum. Buradan arada diyorum ya, sizi kendinizi sorguluyor musunuz diye. Aynen o şekilde. Kalacak yeri de var tavernada, Dede Ağaç'ta. Çok çok iyi de fiyat veriyor. Giriyor Yorga orada. 699-53-53-835 telefon numarası. İlgilenenler varsa, hani ben şöyle bir gideyim be, bir aycık çalışayım orada, azıcık kafam dinlensin, uzaklaşayım evden diyorsanız, Dede Ağaç'a gidiyorsunuz. Psano Taverna Gastra'yı buluyorsunuz. Ben çalışmaya geldim arkadaş. Pulu da var, kalacak yeri de var ve iyi bir de yevmiye, günderlik de veriyorlar. Orijinalli şekilde. Bunu da okuduk. Aslıcığım bir fotoğraf göndermiş. Bu hangisi Aslı? Miro Kabal Purhom. Güzel mi bu kız? Lay lay lay lay lay. Sarma kokusu. Tunay günaydınlar. Arabayla yollardasınız yine. Melika sana da çok çok günaydınlar. Hadi bakalım, nereye gidiyorsunuz böyle arabayla? Şevket hoş geldin. Günaydın Aşım abicim, kolay gelsin, iyi programlar Hüseyin Mümün. Sağ ol Hüseyin Mümün, teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin. Senin var mı bir erkek parfümü tavsiyen veya önerin Hüseyin Mümün? Ya da hangisini kullanıyorsun? Enişte, en dayanıklı parfüm diyor Savaş. Kim ne isterse desin. Suvage. Nasıl okunuyor bu veya? Yanlış okumayayım. Suvage. Suvage. Suvage. Buraya eşeri beşeri bir parfümü okuyamadı be. Eşkeli okuyamadı be. Bakın buraya be. Savage. Suvage gestion de parfüm. Erkek parfümü Versace Eros. Aşk tanrısı Eros'tan geliyor herhalde bu Versace Eros. Erkek parfümü diye de büyük harflerle mi? Hayır, dur bakayım. Normal harflerle yazılmış. Versace Eros. Arıyoruz bugün erkek parfümünü. Güzel kokuyor. Tamam. Sağ olasın. Adem Aga hoş geldin bakalım. Sen neredesin bakalım be? Dobro utro. Kaksi bakalım Humoris. Güneşli Haskova'dan selamlar sana ve ekibine. Ekip yok. Ekip gene etipif. Kaçak gene bunlar. Dünyada bunlar kadar kaçak genç insan görmedim ya. Bazen tek geliyor, bazen ikisi geliyorlar, bazen hiç gelmiyorlar. Allah'ım yarabbim. Neredeydiniz diyorum. Balık tutmaya gittik diyorlar. Artık doğru mu yalan bilmiyorum. Karşı cinste ne ararsınız diyorum. Karşımızda olsun cins yeter diyor. Tövbe yarabbim. Acayip bir tuhaf arkadaşlar bunlar ya. Tuhaf. Feel the freedom diyorum. O ne diyor? O da haklı. Günaydınlar, radyolarını yeni açanlar, Trakya'da Kral Efendi, Dinleyenler Kulübü'nde ben Aşim Çolak ile birliktesiniz. Hay, günaydın Deli Kadir. Yazdırı var bakalım orada, yaz. Hay, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa'da çalışmayanlar ve çalışanlar. Böğün, tatil oralarda böğün. Emin kardeşime ve Recep enişteme selamlar. Onlar da çok selam söylediler sana. Bu şarkıyı çalar mısın? Yar gözlerin ağlar gibi oldu. Niye beni bağladın bu parfümlere? Yeni mi bu şarkı Aslı? Yar gözlerin ağlar gibi oldu. Çok parfüm sıkmışsın. Yeni şarkıymış bu. Alektor 1 ve 2 ile hizmetinizde, gerek yaka tarafında Gökçeler'de asfalt boyunda ve gerek İskeçemiz'de Zuagora 83'teki dükkanında. Alektor 1 ve 2 kafe pişto poluyor. Kömür ateşiyle mangalda tavuk ve pirinç ürünlerinin en taze ve lezzetli hali profesyonel olarak soslarla sizin için hazırlanıyor. Kanat ızgara, tavuk but ve kotopirzola, tavuk büfteği kemiklerinden çıkartılıp fırında patates ve pilav ile servis edilen bütün tavuk. Artı Alektor 2 Zuagora 83'teki dükkanda tavuk çorbası, köfteler, pirzolar ve mezeleri de bulabilirsiniz. Ve kumpir. Alektor 1 ve 2'de. Bir tanesi Gökçeler'de, diğeri

Tabakta şey geldi. Aslı arkadaşlar Fransa'dan istediler. Kahır mektubunu Zeki Müren'den. Günaydınlar. Ben gitsem oraya taverneye çalışma. Türkçe, Bulgarca, İngilizce hepsi var. Bir de Yunanca öğrenirim belki. Şevket'im günaydın. Vallahi öğrenirsin. Senin elinden de her iş geliyor be kardeşim. Bak şimdi Türkçe var, Bulgarca var, İngilizce var ve Yunanca öğrenirsin. Çok çabuk öğrenirsin hem de. Paragalo, kalimera, titelete falan öyle başlarsın hem de basit cümlelerle. Eminim öğrenirsin. Yani 6 ay çalışacaksın orada, çok çok iyi yevmiye de veriyor. Sigorta da var, kalacak yeri de var. Evde hanımın dırdırından da kaç. Hanım ben çalışmaya gidiyorum. Nereye gidiyorsun Şevket? Yunanistan'a gidiyorum ya. Dede Ağaç'ta çalışacağım ben. Günaydınlar Şevket'im. Seydan hoş geldin. Hop geldiler. 5M, 5X ve 5 var. Harikasın. Günaydın my friend. Günaydın my friend'im. Hava bir bakalım. My friend hava bir Seydan. Seydan'dan akşam birazcık görüştük. Ben böyleyim abi diyor. Valla çok samimi ve çok dosta, çok dost canlısı, çok içten bir arkadaşımız. Seydan İdris. Tişörtler geldi. Bayramın birinci ve ikinci günü. Tosteki Tubobo Kral FM işbirliği ile birlikte tişörtler. Bak ben şimdiden söylüyorum. Küçücük yarışmalar yapacağız programlarımızda. Tişörtlerinizi gidip, ya da uzak gelirse gidemiyorsanız bir kısmını ben vereceğim. Bir kısmını gidip Bekirli'de Tosteki Tubobo'nun dükkanında Seydan'dan alacaksınız my friend. Okay my friend. Kral FM ve Tosteki Tubobo işbirliği ile tişörtleriniz hazır. 15 tane hem de. Sürpriz. Sağ olasın Seydan. Aylık Misto Tilley. Pua, pua abicim. Ha şeyde mi? Dede Ağaç'ta mı? Kondatriye Hilerkay'ın. Abi bilmiyorum. Onları arayacaksın, konuşacaksın. Sigortası var, kalacak yeri var, deniz manzarası var. 2-2,5 bin verir herhalde öyle gibi. 3'e yakın olabilir. Berbuarları falan düşünsene Yusuf abi. Çık abi gel. Vallahi gel. Sen zaten bu işi biliyorsun. Şeyh'in Mümin Üstam kaportacımız Lamarinaz Avtokiniton yine Gökçeler'de kordon boyu asfalt boyunda. Kız onun kordon boyu olması için denizin olması gerekmiyor mu? Denizsiz de olabilir mi öyle? Asfalt boyunun ismini değiştirdi. Kordon boyu yaptı dünden beri. Danışmanlı Şeyh'in Mümin Üstam kaliteli işçilik, güvenilir hizmet uygun fiyatları ile çizik ve hasarlı yerlerin tamiri, komple ve hasarlı yerlerin yapılmasından sonra oto boya ve cilası. Pırıl pırıl. Kaporta işleri, Lamarina onarım ve düzeltme. Şeyh'in Mümin Üstam kaportacımız Lamarina Zafto Kimliton Stoşelero. Dizel araçlarda egzoz tıkanmasından kaynaklı arızaların giderilmesi, temizliği ve bilgisayarı ile de programlanması yine Şeyh'in Mümin Üstam'da. Gökçeler'de köprüyü geçmeden önce sola kıvrılıyorsunuz. 304 metre ileride. Dükkan telefonu 25-41-032 992. Cep telefonu 693-23-13 200-208. Dırdır olmasa bile başlar nereye gidiyorsun? Başını yemeyesin, gidi yere batmayasın. Ne işin var senin Dede Ağaçlar'da? Şevket. Gelen yaz nereye gideceksin? Yazın denize gitmeyelim mi? Diyerekten aman aman aman. Ha hiç sorma hiç. Gidi seni yere batmayasın. Gidin nereye gideceksin bakalım? Ha? Nereye isteyeceksin? Azıcık dırdırdan kaçalım ya. Para kazanma desene Şevket. Bakalım ne diyecek?

0: yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: La la lay lay lay la la lay lay. 42. yağmurları baharın sonuyla yazın başlangıcında genellikle ikindi vakitlerinde görülen kısa süreli ama etkili yağışlardır. Gerçekten de öyle oldu. Müjdat Yeminoğlu. Günaydın Müjdat'ım. Aykan Aga iyi dinle. Müjdat yazdı. Bizi bir bilgilendirsin hem hafta sonu için hem bakalım bu 42. yağmurları neymiş? Halk arasında bereketin, rahmetin ve toprağın uyanışının habercisi kabul edilir. 42. yağmurları. Aynen. Toprağı serinletir, doğayı canlandırır, ürünlere bereket katar. Hıdrellez'den sonra başlayan bu yağmurların yaklaşık 40 gün sürdüğüne inanılır. Bir anda bastırır, toprağın kokusunu gökyüzüyle buluşturur. Müjdat, güzel yazmışsın. 42. yağınca toprak nefes alır, filizler güçlenir, insanın içi huzurla dolar. Bu yağmurlar dahi gelişeceği gün gün olduğu gibi takip eden programlarda da dün olduğu gibi takip eden programlarda da aktarmaya devam edeceğim. Bizlerin yağmurlarla bir sonraki buluşması pazar günü olacak. Sıcaklık 20-21 derece böylelikle haftalık tahmine noktayı koyuyorum. Bir başka programda hak nasip ederse görüşünceye dek kolay gelsin demiş Müjdat Yeminoğlu. Çok teşekkür ederim, emeğine sağlık. İnşallah hak nasip kısmet ederse tekrar görüşmek üzere. Pazar günü yağmur var diyor Müjdat'ım. Kolay gelsin Müjdat. Yes my friend. Kazananlar, evet, onun bayramı birinci ve ikinci günü yapacağız yarışmalarla. Tişörtlerinizi Seydan İdris, Dosteki Tubobo ve Kral FM işbirliğiyle yeni tişörtleriniz hazır, siyah. Çok güzel renkte. Bayramın birinci ve ikinci günü programlarda vereceğiz. Okay my friend. Thank you very much for cooperation, Mr. Seydan İdris. Çok saçmalarsan beni durdur. Hayır, saçmalamıyorsun. Gayet güzel şeyler yazıyorsun. Vallahi beceriyor mu iş? Günaydın Aşım Aga. Akay günaydınlar. Aman kardeşim, parmağını sokma o ceren brizlerine, sigortalara. Allah muhafaza. Kimse görmeden. Kolay gelsin. Bahçesinde senin gibi bir sıpacık vardı. Ciddi mi? Bu bahçede mi böyle? Hastanenin bahçesinde çok güzel böyle bir... Şimdi Recep Agam yazmış. Filemu kasim to piyoru aroma inetiz yine kas tu fisuku aroma tiz yine kas. Okey, onu tamam. Recep Agam, biz şey arıyoruz şimdi. En güzel erkek parfümünü, en kalıcı erkek parfümünü. En seksi erkek parfümünü arıyoruz Recep Usta. Endakşi. Hamdi günaydınlar, iyi yayınlar abi. Bugünkü rotamız, istikametimiz İskeç'e. Buralardayız yani. Ha, buralarda gezineceğiz, volt yapacağız. İyi yayınlar. Bize katılmak ister misin? İstiyorsan Hüsnü ile konuş. O kaydı yapıyor diye. Neredemiş bakan bizim Hacı Bedel? Yanında değil mi oğlum o? Daha erken cuma günü öğleden sonra olabilir Survivor. Programdan sonra arayacağım ben seni. Hamdi, neredesiniz bu arada? Sezer, hemen bakıyorum mesajlarına. Çok iyi baharatlı sevenler için. Benim 1-2 senedir tek parfümüm. Tamam. Dior Homme da çok iyi baharatlı sevenler için. Yimeciyiz onu bayağı Sezer. Baharat Arap sabunuyla çitilesinler ya da o da iyi kokar. Parfüme de gerek yok. Arap sabunu. Sen o saçları nasıl temizliyor Arap sabunu biliyor musun? Katıksız. Yani pH'si sıfır onun. Arap sabunun. Hem ona niye Arap sabunu demişler ki? Sabun bembeyaz. Ve Mücevherat Kuyumculuk Sinan Pırlanta Edirne'de Aykut Saygun Bey'in birbirinden güzel ve modern iki dükkanı ile siz kıymetli müşterilerini bekliyor. Bu iki güzel dükkan, kuyumcu dükkanı ile değerli işçilik, eşsiz tasarımları ile modern dokunuşlar, geleneksel dokunuşlarla hazırlanmış altınlar, setler, takılar, bilezikler ve daha birçok çeşitler. Sinan Pırlanta ile güzelliğinizi taşlarla taşlandıran yıldızlar kadar parlak en zarif pırlanta modelleri yine Sina Pırlanta, yan yana bu iki dükkan Edirne'de. Edirne'nin en güzel caddesi Saraçlar Caddesi No 32 İş Bankası'nın karşısında bulabilirsiniz. Mücevher At Kuyumculuk Sinan Pırlanta'yı. Bizi dinliyorlarsa Atilla Bey'e de, Aykut Saygun Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Dünyanın en güzel, en uzun kalıcı parfümü bu işte. Evlat kokusu demiş. Vay vay vay.

Recep bacanam, kıskandım şimdi seni ya. Vallahi var ya, harikasın böyle. İşte bu. O yeşil şişeler ne? Aa, babalar günü hediyeleriyle gelmişler. Babalar günü için hediye aldılar sana. Aftershave, parfüm falan onlar gibi mi? Gel şeber Recep bacanam.

ne kadar güzel bir şarkı ya. Bazı şarkıların tek sesi, tek söyleyeni vardır. Esengül işte bu şarkıyı söylüyor. Klibine de bakın vaktiniz varsa. Çok orijinal.

Hadi 1970'li yıllarda kalmaya devam edelim nostaljiyle böyle bu şekilde. Günaydınlar canlar, radyolarını yeni açanlara. Esat kardeşim günaydın. Guten Morgen, Kalimera, iyi programlar dileğiyle kolay gelsin herkese selamlar. Kahve fincanı Greece, Elada. Yasu Elada. Esat'ım günaydın.

0: Η δική σας φωνή.
1: Sizin sesiniz.
0: Your voice.
2: Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Hilmiye Kiracı hanımefendi hoş geldiniz. Günaydınlar, günaydın. Bunt ailesinden canımız, patronumuz Bilal Yakub'a selamlar. Sebo arkadaşımıza bir şarkı armağan etmek istiyoruz. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Hilmiye ve Aylin'den teşekkür ederiz demiş. Günaydınlar, biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Arapsa bunu sakın Araplar... Hayır baya. Okey my friend'im. Seydan, bizim şu halı meselesi ne oldu? Sonuç ne telika? Telika haftaya gire. Dax. Halıları yıkadık, şimdi kurumaya bıraktık. Dün biraz yağmurdan ıslandılar my friend'im. Ama kurusunlar bakalım. Havalar açılınca perdeleri de yıkacağız. Tecrübelisin galiba. Bu konuda biraz bilgin var galiba Bobo. Okey my friend. Diyogenes mi demiş onu Mehmet Ali Brandt abi? Dünyanın taşıdığı en ağır yük nedir diye sorulunca Diyogenes cevap vermiş. Atina'nın sokaklarında gündüz vakti elinde mumla insan arayan Diyojen, Diyogenes. Demiş ki dünyanın taşıdığı en ağır yük nedir sorusuna Diyogenes'e sormuşlar. Tin after yine Diyogenes demiş. Tin after, tin pio after. O demiş ki cahil bir insan diye cevap vermiş. O yüzden mi Mehmet Ali Brandt abi? İlber Hoca diyor ki, cahilsin Haşim diyordu. Vay be. Ali kardeşim toprağıyla uğraşmış, o güzel toprak kokusuyla uğraştıktan sonra şöyle 9 tokmaklı bir kahve yapıp kendine oturmuş, traktörüyle konuşuyor. Ve İngiltere'de Banderas geldi, kara bela yedi bela. Dayıma günaydınlar, hayırlı günler, nasılsın, iyi misin, ha bakalım coştur yine bizi. Ne vereyim dayıma? Tostek to Bobo Seydan İdris. Efendim müşterimizin memnuniyetine ve siparişinize göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda ızgaralar, pirzola, köfte, tavuk çevirme ve kızarmış piliçleriyle. Mangal başı lezzetler sizin arayacağınız tertemiz dükkanı. Çok da büyük bir televizyon ile akşam Trabzonspor maçına da bakıyorlardı. Dükkan da doluydu böyle parayalarıyla birlikte. Bravo Seydan. Bravo Seydan İdris. Gördün mü? Serfos'un daha kalkamadı Seydan. Yasin Bey kim olacak? Bugün dinleniyor böyle. Dostekutu Bobo Seydan İdris. Peleketi Bekirli'de. Seydan'ın hazırladığı tam... tişörtler var. Çok güzel. Kral FM ve Tostekutu Bobo Seydan İdris işbirliğiyle bayramda vereceğim. Bir kısmını ben buradan vereceğim. Bir kısmını gidip Seydan'dan alacaksınız. Harika tişörtler siyah renkte. Bu tür işbirliği yapmak isteyen işletmeler varsa konuşabiliriz. Tişörtler basıyoruz. Bir tarafında Kral FM, bir tarafında işletmenizin adı. Tişörtlerinizi ben burada dinleyicilerime dağıtıyorum efendim. Böyle bir uygulamamız, böyle bir çalışmamız da var. Siz esnafımız için olsun. Kendini tanıtmak isteyenler, radyomuz aracılığıyla, Kral FM aracılığıyla dinleyenler kulübüne geliyorsunuz, konuşuyoruz. Nasıl renk, hangi çeşit tişörtleri bastırabiliriz diye. İsterseniz önünde Kral FM veya arkasında Kral FM, önünde de veya yine arkasında ya da kollarında işletmenizin, dükkanınızın reklamı olabilir. Tişörtleri bastırıyorsunuz, ben buradan dinleyicime aktarıyorum, veriyorum. Küçük küçük yarışmalarla biliyorsunuz bizi dinleyenler artık yarışmalar gayet kolay. Şarkılar, türküler, bilgi soruları falan vesaire. Almanya'daki dinleyen dinleyicilerimiz varsa onlar da tişört bastırabilirler. Bütün yaz tişörtleri dağıtabiliriz. Olur mu? Ne demiş rahmetli Shakespeare? To be or not to be. Ne dedim, daha saçlarını tarayamadın ba çocuğum. Hala makyaj mı yapıyorsun bu oğlum? Bir gör azıcık, bir gör azıcık. Abi CNN'e BBC'ye çıkmışsın. Reklamlara gideceğim. Hemen Tosteki Tubobo'yu bir tanıtayım. Daha doğrusu bir toparlayalım şöyle. Pazartesi hariç efendim her gün öğleden, öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizde. Mangalbaşı lezzetler dedik. Ekmek ve pidede döner, tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle το στέκι του Μπόμπο Σεϊντάν Ιντρίς Μπέκυρλιντε. Ρετζέ, περιμένω να βγάλεις κάποια t-shirt, κάποια μπλουζάκια έτσι το καλοκαίρι να φέρεις να μοιράζουμε τον κόσμο. Μπροστά γράφει Μάστορας Ρετζέ πίσω κράδεφερ. Τι λέει η ιδέα, καλή. Ολούρμο. Şimdi tosteki tüm babayı çok merak ediyorsanız hemen Instagram'a girip görsel olarak da yaptığı lezzetleri, fotoğrafları var orada, videoları var. Oradan da görebilirsiniz. Adres Peliketi Rodopis Bekirli. Instagram'da tosteki tüm baba olarak takip edin.

Cem kardeşim de traktöründe hem işliyor, tarlasında çalışıyor, hem de kahvesini yudun. Afiyet olsun Cem Salihoğlu. Bana bir tişört ayırır mısın? Burada reklam edeyim, İngiltere'de arkadaşı. Olur. Tişörtü ayırırım, kazanman lazım tişörtü bandera. Giyersin böyle. Tosteki tu Bobo İngiltere sokaklarında. Kral FM ve Tosteki tu Bobo İngiltere'de. Evet, Almanya'dan, İngiltere'den böyle tişört. Ömer sen de çıkart bir 10-15 tane tişört. Olur mu? Böyle ön tarafından yazsın işletmenin adı. Burada hem buradan Avrupa'da hem Avrupa'da burada sizleri tanıtalım. Tişörtlerle Kral FM'de. Coşsun yine ortalık. Abi dale dastane. Bugün dinleniyoruz mu acaba? Öyle olsun bakalım. Sanki hiç dinlemiyorsun gibime geldi ha. Esat.

Gökhan'ımın doğum günü ne zamanmış? Gökhan Pile günaydınlar. Hayır, o İmamoğlu Gökhan. İmamoğlu Gökhan dinliyorsa doğum günü kutlu olsun bakalım. Tamam bacanam, gördüm. Sadri Ahmet hanımefendi hoş geldiniz. Günaydınlar, günaydınlar. Mutlu, güzel, huzurlu bir gün dilerim. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ali, bu ne?

0: FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres Kısanti Kavala yolu 2. kilometrede. Telefon 2541-0257-81. Ayrıca aintin.car.gr adresinden de tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
5: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 2541-0-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
6: Δες, δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
7: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
6: MyG.
7: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
6: Και από τιμές.
7: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
1: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
11: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθόμεν για να περάσομεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλομεν να τον εφιλέψομεν ορθώς.
12: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύρκη λαχταριστή μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
11: Την επεράσαμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμεν χάρη εις την ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
13: Dayı bu çocuk börek mi satıyor? Karaköy'den mi? Yok, Alıçılar'dan, Yenice'den. Oğlum Bekirli diyoruz ya, Bekirli peleketi diyoruz. Hangi kulağından dinleyesen beni bana, yedi bela üstü. Dedim hazırlan, birazdan çıkartıyorum canlı yayına seni. Ali çok selamım var. Cem'den. Cem çok selamım var Ali'den. Selam götürmüş. Mandanaz'ın taklacısını dövmüşler Beyoğlu'nda. Dündü galiba doğum günü. İmamoğlu Gökhan doğum günü dünse, dün hiç bana da bir bildirim falan gelmedi. Doğum günü kutlu olsun. Coşkun, bakıyorum Aziz Başkan bayağı iştahlı başladı yine. Galiba önümüzdeki sezon sizin sezonunuz olacak gibime geliyor. Çok büyük transferler var, çok para gene be ya. 310 milyon euro ayırmışlar. Fenerbahçe transfere yatırım yapmış. 310 milyon euro. Var mı böyle paralar veya coşkun mu tuşum? Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere inanında caminin karşısında İskeçemizde de Panagi Çaldar 69'da dün Serhun'la da görüştüm. Şöyle ayaküstü. Ve efendim her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik fatura timoloji apodikçileri hazırlıyor. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı ve bu tür nakil işlerindeki her türlü gerekli gerek kağıt işlemleri gerek işlemleri hallediyor cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme. Artı her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler. Serhun dostumuzda Facebook ve Instagram'da cenaze hizmetleri Serhun olarak da takip edebilirsiniz, görebilirsiniz. 698-7799-377 numaralı telefonu da 7/24 arayabilirsiniz. Lay. Varlığımız ile mutlu olan ve varlığıyla mutlu olduğumuz bir kardeşim Nedim. Hazırlayın alkışları Nedim'e. Hazırlayın bakayım Nedim. Dur bakayım. Şeyi vermemişim mi Nedim? Anahtar akrobasi yapayım. Dur azıcık şimdi bakalım. Becerebilecek bu aşım abin onları be. Dur bakalım. Nedim? Neresini beceremedin? Sesim geliyor mu? Dur bakayım ya. Nedim sen bir alo bir desene. Bravo 1, bravo 2'yi arıyor. Bravo cevap ver. Bravo duyuyor mu beni?
2: Şimdi duyuyorum abi evet tamam. Sen az önce sessize almıştın o yüzden.
13: Ben sessize mi almışım? Alıyor aşma. Ve Nedim geldi. Hoş geldin Nedim'im.
2: Bu saatte de konuşmamız gazla okuldu aslında. Normal şartlarda ben seni bu saatte arasam sen ne dersin? Ya Nedim hayırdır? Rüyanda beni mi gördün?
13: Vallahi derim yani. Dur şimdi Nedim'i tanıtayım. O bir bilgisayar canavarı. O bir delikanlı. O yakışıklı. O kendi tıraşını kendi yapan bir adam. İşte karşınızda Nedim. Söyle canım. Niye? Yalan mı? Yalan mı? Nedim ne yapıyorsun? Alesyon?
2: Almanya'da. Aleşön abi çok şükür Allah her şey yolunda.
13: Çok
2: sen
13: güzel.
2: Nasılsın?
13: İyiyiz Allah şükür hamdolsun yuvarlanıp gidiyoruz bildiğin gibi işte sohbet falan muhabbet. Bu sabah açılışta pek fazla bağırmadım Almanya tatilde de uyuyordur diye insanlar.
2: Abi tatil olsan fark eder ki ben biliyorsun sabahın köründe sürekli ayaklanıyoruz burada Almanya'da kolay olmuyor.
13: Evet biliyorsun. Biliyorum. Neler söylemek istersin güzel kardeşim bize anlat bakalım şu Almanya nedir ne değildir? Neyi fazladır, neyi eksiktir?
2: Abi şöyle ben ilk olarak tabii senin yüksek müsaadenle radyomuz adına, senin adına şöyle küçük bir konuşma yapmak istiyordum. Bunu ne zamandır içimde tutuyordum. İlk fırsatta dedim ki canlı yayına geldim de ister telefondan ister Yunanistan'da yakından şöyle bizim genel olarak Kral FM adına küçük bir konuşma yapmak
13: istiyorum. Buyur canım mikrofon senin, sarı mikrofon sende.
2: Şöyle diyeyim abi.
13: Fon müziği ister misin azıcık?
2: Olabilir, sorun yok.
13: Tamam.
2: Olabilir. Şöyle arka planda hafif bir fon müziği olabilir.
13: Evet, geldi zaten. Buyur kardeşim.
2: Eyvallah. Şöyle, biz seninle aşağı yukarı hemen hemen her gün konuşuyoruz.
13: Evet.
2: İster teknoloji adına, ister Kral FM adına sürekli itibattayız, konuşuyoruz. Ama ben bugün biraz radyonun bizdeki o derin yerini, o ruhunu konuşmak istiyorum aslında.
13: Buyur.
2: İnan. İşim gücüm ne kadar yoğun olursa olsun bazen başımı şöyle söyleyeyim o radyonun düğmesine dokunduğun an sanki bütün dertler kapının dışında kalıyor abi. Yani bu evet. Bu tabii ki ilk olarak senden kaynaklanıyor aslında.
13: Sağ ol canım benim.
2: Nasıl? Yani ilk başta sen o mikrofonun başında o kadar içten o kadar bizden konuşuyorsun ki hani nasıl desem bize sadece müzik dinletmiyorsun burada aslında. Biz resmen o doğup büyüdüğümüz toprakların kokusunu, o eski mahalle havasını, o çocukluğumuzdaki neşeyi getirip şu gurbetteki evimizin içine seriyorsun bir nevi abi.
13: Eyvallah.
2: Yani bu konuda ilk olarak sana teşekkür etmek istiyorum. Allah seninle razı olsun.
13: Cümlemizden.
2: O gitsin, o güzel enerjin hiç eksilmesin abi.
13: İnşallah cümlemizin kardeşim. Cem'i cümlemizin buyur.
2: Tabii bir de bunun asıl mimarı var öyle diyeyim. Tabii bu da bizim büyük Karadayı abimiz. Ona da evet, buradan canı gönülden sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Eğer bizi dinliyorsa, ki umarım dinliyordur, bilsin ki onun emeği, onun o dik duruşu olmasa zaten bugün ne Kral FM olurdu ne de biz böyle bir araya gelebilirdik.
13: Aynen, çok doğru söyledin, aynen.
2: Yani onun sayesinde bizler, yani şu koca Yunanistan'da azınlık olan o sesimizle, o duruşumuzla dünyanın her yerinde yankılanıyoruz.
13: Çok doğru.
2: Hani Karaday abi, vallahi iyi ki varsın, iyi ki bize bu yolu açtın. Hem bir Kral FM parçası olarak kendi adıma ilk olarak, hem de radyonun müziğiyle huzur bulan, memleket hasreti gideren tüm sevgili dinleyicilerimiz adına da sana canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum abi.
13: Eyvallah, harikasın be kardeşim. Ben de bilmiyorum şimdi buralarda mı değil midir ama dinliyordur herhalde kesin ihtimalle. Arabada zaten hep açık telefonu, radyosu. Devam et, dinliyorum. Evet. O kadar güzel içten konuşuyorsun ki, buyur canım.
2: Abi şöyle, bu benim için sadece bir radyo deyip, yani ben kendi adıma konuşmak istiyorum. Radyo deyip geçmemek lazım aslında. Hı hı. Sen sürekli diyorsun ya, bu radyo bizim radyomuz diye. Hakikaten de öyle abi. Bu radyo aslında, nasıl desem, o içindeki çocuğu hiç büyütmeyenlerin, o samimiyeti kaybetmeyenlerin sığınağı gibi bir yer.
13: Aynen, aynen. Ağzına sağlık yani, oğlum.
2: Bazen bakıyorum abi yayına, bağlananlara bakıyorum, dinliyorum. Biliyorsun sürekli bir kulağım burada, ne kadar da meşgul olsam. Yani aşık olanı mı ararsın burada? Efendime söyleyeyim, gurbet hasretiyle içi yananı mı? Hatta bazen yaşadığı ülkenin sistemine, derdine sinirlenip şöyle ağız dolusu bir deşarj olmak isteğini mi dersin? Hepsi burada.
13: Hepsi
2: yani
13: burada.
2: Ne ararsan hepsi
13: aynen,
2: burada.
13: Aynen, aynen.
2: Bu frekansta hepsi var. Çünkü biz sadece biz radyo istasyonu değil, biz gerçekten büyük bir aile olduk. Yani bu da sizler sayesinde.
13: Çok doğru, evet.
2: Ve dinleyiciler sayesinde. O yüzden buradan da tüm dinleyicilerimize de şöyle bir seslenmiş olayım. Bir tane Kral FM'imiz var. Hepimiz her koldan, elimizden geldiğince bu sese, bu frekansa sahip çıkalım. Sıkı sıkı sarılalım ki sesimiz dünyanın her yerinde yankılanmaya devam etsin.
13: Özellikle bizim sesimiz değil mi Nedim? Yani şu bulunduğumuz coğrafyada çok az bir insan olarak sesimiz bu şekilde böyle güzel bir Türkçe ile her yere duyurulsun. Çok doğru.
2: Tabii, çok önemli, evet. Yani bu bir ailenin parçası olmak, seninle bu mikrofonu paylaşmak da benim için gerçekten gurur verici bir şey. Abi.
13: Aynen kardeşim, bilmukabele. Benim için de öyle. İnan benim için de öyle.
2: Son olarak da buradan sevgili dinleyicilerimize söylemek istediğim konu şu. Çekinmesinler. Gerçekten hiç çekinmeye gerek yok. Dün de duyduk, gördük. Yani size kardeşimiz bağlandı. Çok güzel bir konuşma oldu. Keşke bu canlı yayını daha önce düşünüp yapsaydık. Gerçekten çok güzel bir sistem oldu. Tabii senin için biraz zor oluyor. Hoparlöre veriyorsun. Oradan mikrofonu aktarman lazım. Dinleyiciyi duyması lazım. Yani biraz zor oluyor, uğraşmalı oluyor. Ama inşallah bunun vesilesiyle bizim Karaday abimiz de duyuyordur. İnşallah o da bir el atıp güzel şeyler, daha güzel şeyler yapabiliriz Kral FM'de.
13: İnşallah. Yazın gelince zaten bu konuyu böyle yakından, sen bir makinalarımızı bizim bir gör böyle, yakından onu da konuşacağız. Nedim, evet.
2: Muhakkak, evet.
13: Bu konuyu böyle yakından, sen bir makinalarımızı bizim bir gör böyle.

0: diye ama sen zaten şey yaptın.
1: Ya istersen Almanca devam edelim yani. Hiç fark etmiyor ne diyorum.
0: Ya son olarak şunu diyorum. Şu buyur bizim koca yetiştiremediğimiz Seda ablamız var ya, şu meşhur lafı vardı. Aa. Çıkın çıkın gelin, hiç çekinmeyin.
1: Ha. Ya çıkın çıkın gelin. Aynen. Çıkın çıkın gelin. Seda ablamın da kulaklarını çınlatalım bu arada.
0: Aynen öyle.
1: Eyvallah Nedim'im. Son abi, eklemek istediğin bir şeyler varsa onları da alalım.
0: Çok mutlu oldum. Çok gururlandım. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Buradan yani çıkın çıkın gelin diyorum. Başka bir şey
1: çıkın çıkın gelin yani. Çıkın çıkın dinleyin Nedim'im. O Kral FM'in bir parçası artık. O Kral FM'in hemen hemen beyni sayılır. Çok teşekkür ederim Nedim. Sağ olasın. Ben Allah gönlüne göre abi versin güzel kardeşim, canım benim. Tamam.
0: İnşallah Cem'i cümlemiz abi. Çok
1: eyvallah.
0: İnşallah
1: bu güzel alkışlarla
0: bir araya geliriz.
1: İnşallah. Güzel alkışlarla gönderiyorum sana. Güzel bir gün diliyorum Almanya'da. Okey.
0: Çok çok dankeschön.
1: Tschüss, bitteschön, tschüss. Ağzına yüreğine sağlık. Ben ve Nedim'i dinlediniz. O bir bilgisayar canavarı. O bir sohbet ustası. O Kral FM'in beyni. Sağ olasın. Tekrar tekrar teşekkürler. Bundan sonra böyle. Mesut dinledin mi? Bitti. Balıkları yiyeceğiz birlikte. Haşim abimle demiş. Mesut kaptanım. Ne güzel insanlarsınız böyle Mesut. Vallahi Nedim'le de iyi ki de tanışmışım ha.

Bu arada yeni bir hemen bir haber de geldi. Onda bir bakalım. Ahmet Boz günaydınlar. FIFA 3 Türk takımına 3 dönem transfer yasağı cezası vermiş. Gençler Birliği, Ankara Gücü, Gaziantep'e. Neden ki? O mübarek horoz gene hiç bağırmıyor bugün. Hatırlat oğlum. Horoz. Tabii Ali, senin gönderdiklerinden sonra parti kur, oy verelim Nedim Aga demiş Sezer. Kral FM Partisi her an yanınızda. Teşekkürler Sezer'in, sağ olasın. Nedim kardeşime katılıyorum, patronuna çok teşekkür ederiz Bacanak, sağ olasın demiş. Recep Bacanak Mannheim'den yazmış Nedim'im. Evet, yaklaşık 30-40 yıldan beri bir mücadele veriyor Karadayı. Özellikle bu Türkçe radyo istasyon konusunda neler yaşadığını bir kendi bilir, bir de Allah bilir. Sohbet etmek isteyenler varsa mesela Coşkun Mutuş'u çıkarmayı düşünüyorum biraz sonra. Krisupoli Kalimera, ne? Oskse Kasoji, Kriya Maria Kalimera. Abi sen ne diyorsun be Yisin? UNESCO, Greenpeace bile bizi dinlerken sen ne diyorsun be ya? Evet, Bandera. Coşkun Mutuş'u çıkaracağım canlı yayına, Fenerbahçe için söyleyecekleri varmış. 300 milyon ne oğlum Fenerbahçe için?

Kral FM Haşim Radyosu gibisine hiç rastlamadım. 70 yaşına geldim demiş. Ya o kadar değil mi oğlum? Şaka Recep. Der bakalım Kral FM dinleyicisine. Kocaman kocaman böyle gulema gulema alkışlar. Çok büyük big big alkış. Kocaman kocaman gulema.

Abi herkese çıkar, beni çıkarma demiş, utanıyorum demiş ben. Ama ne var utanacak? Bütün dünya dinliyor işte seni. Ne olacak? Belki ünlü olursun oğlum. Kara bela. Yedi bela.

Benim kardeşimizi tebrik ediyorum demiş Ahmet. Sağ olasın. Deli Kadir yazmış. Girme politikaya, girme politikaya. Politikaya girme. Aziz Başkan'ı mı çıkartayım? Coşkun Mutuş. Günaydın Bremen'den, günaydın sabahın kralı, kolay gelsin. Bremen'den Ozan kardeşim, günaydınlar. Ve Yasin Kallenci canlı yayına çıkabilirim aga, Fenerbahçe için çok söyleyeceklerim var demiş. Hazırsan reklamlardan sonra hemen alıyorum Yasin seni. Hrişupoli Kalimera tekrar aramışlar kendileri. Kriya Maria Kalimera. Müsaadenizle bu güzel şarkı, bu güzel türkü Hrişupoli'ye de göndermek istiyorum. Onlar İbrahim Tatlıses'i çok seviyorlar. Hemen akabinde reklamlar ve oto elektrikçisi elektrologos hafta Clinton Ahmet Sami. Yaralı Ceylan, benimi tebrik ediyoruz. Ne diyeyim? Meşhur oldu, meşhur.

Dedim müsaadenle Recep Usta'ma numaranı istedi senin, göndereceğim, tamam mı? Önce müsaade alalım bakalım Recep Usta'cığım. Enoita taş tibet tornum ora para tu telefono ke silono isu. Bilgisayar canavarı o, bilgisayar canavarı. Her şeyini biliyor bilgisayar, her şeyden anlıyor. Telefon, bilgisayar, laptop, uzay makinesi, içeceğinden kahve makinesi, avtomata saat, ne ararsa.

Orhan Tunagan Paris'ten yazdı. Biraz evvel konuşan Nedim kardeşimi yürekten kutluyorum. Çok içten konuştu. İşte gurbetin sesi. Sağ ol, var ol kardeşim. Ne kadar birlik olunursa o kadar güçlü oluruz. Tekrar sağ olun, var olun demiş Orhan Tuna. Dostumuz. Bölüşürsek tok oluruz Orhan Aga. Bölünürsek işte o zaman yok oluruz dayı. Bütün tebrikler sana Nedim'im. Teşekkürler. Ömrüne bereket dostum.

İrandi Dimarke bu işe senin de bir konuşma yapman lazım. Bırak Dimarkozlar lan. Dimarkozlar çok Yasin hiç ses çıkarma. Dinleniyorsun bugün ha? Yaptım frapecini böyle. Aa, keyiflen Almanya'da. No Arbeit, kein Stress. Ich habe Deutsch. Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Fenerbahçe. Aziz, schön. Kein Problem. Golden Glass dinlemede mi yoksa camlarla mı uğraşıyor? Yoksa canlar.

0: Η δική σας φωνή.
1: Sizin sesiniz.
0: Your voice.
1: Sizi anlatan şarkılar Kral FM'de.

David Martin. Ha ha ha ha. Amsterdam, hoş geldin. Bu bana gönderdin. David Martin Amsterdam'dan, bugün Hollanda'da çalışmıyor. Dinleniyorlar. So the world is yours yazmış David Martin Amsterdam'da. What mean my friend? The world is yours. Or yours. Adamsın bir tanesini Ozan Bayer Bremen'den, pardon, Bremen'den. Stuttgart dinliyor, Bremen dinliyor. Düsseldorf dinliyor mu bugün? Bremen afen. Ozan'ım günaydınlar sana da tekrar. Yours. Is it yours? Yes. Reklamlara bir git. Reklamlara mı? Mesajlara. Gönderdim dedim, tamam.

Ay, Prohinestasi Şahlı Ahmet Ustam sabahın ilk ışıklarıyla her gün aynı tazelik ve lezzetle gerçekten de sıcacık ve çok kibar bir poğaça dükkanı var. Yine dün her zaman olduğu gibi bize sponsor olan dinleyicilerimizle, bize sponsor olan işletmelerle, esnafımızla birebir görüşüyorum. Gidiyorum dükkanlarına, oturuyoruz, konuşuyoruz. Kimisi imza istiyor, kimisi fotoğraf falan çıkalım abi diyor. Yarın öbür gün diyor, anarız seni diyor. Dedim ne oldu, öldük kalkma, ne hayırdır böyle. Abi diyor, çok seviyoruz seni, gerçekten hayatımıza renk kattın diyenler var. Teşekkür ediyorum. Buradan bak mikrofondan söylüyorum, sağ olun. Fazla da abartmayın canım. Bir prolistansı Ahmet Usta'ndan bayağı bir konuştuk. Günlük olaylar, ekonomi, hayat şartları derken bayrama geldi. Oradan sponsorluk falan görüşmeleri oldu. Teşekkürler Ahmet'im. Eprohin İstasi poğaçalarıyla, börekleriyle, kaliteli, lezzetli ve temiz malzemeleriyle sabahın dumanı üstünde sıcacık börekleri, poğaçaları, kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı ve kaşarlı ve patatesli ve çikolatalı. Artı çok çeşit soğuk sandviçler ve tostları da bulabilirsiniz Eprohin İstasi'de. Yaka Pullman durağın İskeçemiz'deki şantide. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Panagi Çaldari 94, İskeçe 2541 30 50 53 telefon, cep telefonu 693 63 65 628. Proin İstasi Instagram ve Facebook'ta da tabii ki görebilirsiniz. Artı Fagi, Voltbox ve eFood'dan da siparişlerinizi verebilirsiniz. Kurular, Tropikalar, Zambona Pita, Lucanico Pita, Aplo, Yemişto, Acılı, Pizzalar, çok çeşitli tostlar. Ayrıca bütün ürünlerini, ama bütün ürünlerini Eprohin İstasi'de çiğ olarak da satın alabilirsiniz. Sevdiklerinize götürebilirsiniz. Onlarla birlikte sıcacık sıcacık fırında pişirip yiyebilirsiniz. Eprohin İstasi. Bir tanışın kendileriyle. Bayram günü, bak onu unuttum sorma, bayram günü açık mısın diye. Dinliyorsa Ahmet bir bana yazsın. Bayram günü Tostekito Boba açık değil. Sponsorlarımız bayram günlerinde çalışıyorlar mı? Beni dinleyenler varsa. Kafetane ara açık olacak mı? Hasan dinliyorsan. Ya da Ercüment Agacım, bir Hasan'ın kulağına bir çıtlatı ver bakalım. Bayramda açık mı ki? Açık olsa iyi olur. Adamlar demir yolların arasına güneş panelleri seriyorlar pazar günleri. İsveç'te. Gözü açın, açın gözü. Taste Atlas en iyi yemekleri sıralamış. Kalamar tava, oltu çağ kebabı, Antakya künefesi, beyran çorbası. Yok, Bayer Münih çorbası aşım. Doğru okusana bu oğlum. Afyon sucuğu, fıstıklı sarma. Aa, Aslı. Fıstıklı sarma diyor kız bu. Bizim bildiğimiz sarmanın içine fıstık da koyuluyor mu? İlk defa duydum ha valla. Hünkar beğendi. Piliç Topkapı. Garaj mı be? Mercimek çorbası, bal kaymak. Of of of. En iyi Türk yemekleri sıralaması böyleymiş. Ay sen kalamar tavayı bir yiyeceksin var ya, kalamar tava. Aley! Yeliz Mehmet Hanımefendi, hoş geldiniz. Güno Almanya'da selamlar. Güzel bir tatil gününden iyi yayınlar Aşim Bey. Çok teşekkürler Yeliz Mehmet Hanımefendi. İyi dinlenmeler diliyoruz size. Bugün çalışmıyorsunuz Almanya'da. Kein Stress, no Arbeit. Teşekkürler Yeliz Mehmet Hanımefendi. Sen de çok selam söyle, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bacanak, bu ne? Gurbette çalışanların radyosu diyebilirim Bacanak. Ha bak, bu güzel oldu. Gurbette çalışanların radyosu Kral FM, her zaman, her an, her dakika yanınızda. Yapmanız gereken o kopçaya basmak. Kopçayı açıyorsunuz, karşınızda biz ya da siz. Bu güzel oldu, eyvallah Bacanak. Aldı da program yapamıyoruz. Burada ne olacak? Dur azıcık. Emircan, maalesef fakirler çalışıyor bugün Amsterdam'da. Ha öyle değerlendirme. Yani sonuçta paranı kazanıyorsun. Pazar günü dinlenirsin Emircan'ım. Olur mu? Emircan Osman, Hollanda. Danke well Emircan. Aslında o kadar çok konuşulacak konular var ya. Var ki Emircan. Politika zamanında yaparız o politikayı, olur mu? Dayı füze atsaydın, hayırdır lan, ne bir şey demedik ki daha, dur. Küfür mü ettin? Hayır, estağfurullah. Like Ali'cim ha, gayret, gayret, gayret, hayret, gayret, sabret Ali. A canım benim, olacak, hepsi olacak. Hep radyoda söylüyorsun, getir bakalım tadalım şunları. Ne getireyim dayıma, söyle. Kalamar tava. Top Ali Rıdvan'dan geçeyim, bir tavuk mu alayım? Tosteki Top Baba'dan geçip
Kuzu çevirme mi getireyim? Ali, kuzu senden, çevirmesi benden. Sen getir kuzuyu, ben bütün gün çevireceğim onu. 6-7 saat çeviririz. Dünya Çiftçiler Günü'nde Aşı Bakan abi hediye yapmak istemez misin maalesef? Did you see? Yes, of course. Ot elektrikçisi elektronik haftaki Newton Ahmet Sami. Sami ustam, kolay gelsin. Arabanızın elektriği, cereyan işleri bizden, sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı da sizden olsun. İlektrolog Özaf Sakini Dön Ahmet Sami. Kalimera Palikane, Kalimera Mastora. Hayırlı cumalar diliyorum demiş Emircan Osman şimdiden. Hayırlı perşembeler deseydin aynı şey değil mi oğlum?

Yasin, sen mi yaptın yoksa hazırlamış mı yenge hanım? Afiyet olsun kardeşim. Yani niyet kötü diyorsun bugün. Yarın çalışıyor musunuz? Almanya yarın devam mı? Normal mi iş günü Almanya'da yarın?

şöyle ve azıcık kendimize gelelim bakalım Ali'cim. O yemek içinde ben de pek o kadar iyi değilim. Gelsin. Ha, yarın normal yani iş gününde. 4 gün vay vay vay. Çıksana oğlum gelsene 4 gününe böyle 20, 30, 40, 50, 60 euroya biletler vardır. Ha, bugün yola çıksaydın pazar akşamı dönerdin. Ah be Yasin ya, ben mi söyleyeyim sana be ya. Akıl vere vere. La la la la la. İşte bu. Tunay, filcanlar çok güzelmiş. Sabah kahveleri Kral FM'le birlikte. Self-made, of course. Good morning, my friend. Güne Süleçiköy'de başladık. Çok güzel. Melda yanında mı? Berket, klarneti duydun dayanamadın değil mi oğlum? Ktelik Santis. Yodigi, kalimera ses palikarya, mastonya, kalimera. Ktelik Santis. Ktelik Santis de bizi dinliyor, bak. Hay. Day day day day. Ali kuzunun lafını yapmaz. Bayramda bir de horoz var, onu da unutmasın. Ha, bana horoz demedi. Dayı dedi bana dedi bir kuzu var ya sana dedi. Ama sen pişireceksin dedi, çevireceksin dedi. Ama dedim sen kuzuyu hazırla. Ne var onu çevirme? Elcazlandın dedim Cem. Bilmiyorum sana haber verdim mi yani? Bak bayramın ikinci günü galiba. Ya da üçüncü günü mü? Birinci, ikinci günü program var bir kere. Bayram programları var. Hayır, dördüncü, beşinci gününde olabilir. Abi Trakya'da deli her gün bayram be ya. Cem, bize her gün bayram. De bu horozlar istiyor. Hayır be sen korkma be. Hayır sen korkma. Sana demiyor horoz. Bizim horoz da celallendi horoz var deyince. Korkma sen, hayır.

0: Sabustan 28 Oktyonvriyo benzinci alan bir dizin yanında Fora'da İskeçe'ye girerken hemen sol tarafında yeni aç dükkanını. Hayırlı olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Kral FM ve Kral FM ailesi adına Ahmet Sami Ustam, Elektrologos Haftaki Newton. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, çok çok uygun fiyatlar ile oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Instagram'da sam.electrician olarak takip edin. Arabanızın cereyanı bitti, Ali Traktör'ün cereyansız kaldı. Ara Sami Ustam'ı 693-979-2743. Kolay gelsin Sami Ustam. Aradığın parfümü buldun mu? Aradığın parfümü görsel olarak buldun da kokuyu almam lazım. Ben çağrılmadım, gelemem. Beni de çağırmadık ya Cem. Ali kardeşimiz çağırmasa da gideceğiz. Onun gönlü zengin be Cem. Hasan abim günaydın. Hasan Hüseyin. Haşimi yayınlar. Mr. Sao Berando. Kalimera good morning. Guten Morgen. Mr. Sao Berando.
1: Dur bakayım.
0: Güzeldi o. Selanik çifte tellisi. Pazarancız. Mr. Sao Berando işçilerden seni dinlemeden olmuyor. Bize bir şarkı armağan et. Selamlar demiş. Hasan abim hangi şarkıyı, hangi türküyü istiyorsun? Tabii ki hemen göndereyim. Mr. Sao Berando çalışanlarına ve sahibine, patrona kolaylıklar diliyoruz. Kolay gelsin. Bu şarkıyı göndereyim Hasan abi. Cumartesi aile gecesi varmış Stuttgart'ta. Ben de geliyorum. Gürkan abim de çağırdılar mı? Yasin şarkı söyleyecek mi orada? Stuttgart'ta aile gecesi. Cumartesi. Oğlum Stuttgart'ın neresinde? Stuttgart o kadar büyük ki. Ben Stuttgart'tayken, ben bir zamanlar Stuttgart'taydıken Yasin. Nami valisto mialos.

Acaba suç hangimizde mi? Sen mi çok konuşuyorsun, ben mi çok konuşuyorum demiş. Hiç orasını düşünmedim mi ben bu işin be ya? Radyocu dedin konuşur arkadaş. Acaba suç sende mi bende mi hangimiz? Ne bileyim ben? Sence?

Kaç para dedi Bayez? Söyle bakayım ben. Stuttgart'ta aile gecesi var. Bagnet'te Gürkan abimi çağırmışlar. Çok para istemiş. Deyiver bana. Söylemeyeceğim kimseye. Deyiver yaz bakayım. Kaç para istedi? Deseydiniz oğlum. Timologi mimologi istemiyoruz. Apodiksi lazım değil falan. Rey, yere batmasın kapçı kaz. Kaç para istedi Bayez? Adam çatır patır ünlü oldu ya be. Şarkılar, türküler. İstemiştir. Deme şimdi bana 150 euro istedi.

Tunay'ım, Emircan Osman'dan çok selamım var. Tunay Arnavut'a selam söyle kardeşime, afiyet olsun demiş. Ne? Sağ ol Haşim, Hasan Hüseyin abim. Hasan abicim rica ederim. Mr. Sağ ol.

0: Gecesi 10 bin euro mu? Gürkan abim kendini Bülent Ersoy mu sanmış? Ya da o Murat bir şeyler var ya, ne o Murat Göğüç mü? Murat Göğeç mi? Güç mü? Neyse artık işte. Murat Güveç mi? Gecesi 10 bin euro mu istemi? 1000 olmasın o be. Yes. Ne bu be? Ama pazarancız almıyor o kadar Selanik'te. Bak sana bir kere. Ah be. Ah be. Yakında Bülent ablamdan reklamlara da çıkar.
1: Tövbe estağfurullah tövbe.
0: Yüzüm abi nereden buldun ya Allah'ını seversen? Güldürdün beni. Himmet ve dua ile Galatasaray'ı ayağa kaldıralım. Oluyor mu öyle? Oluyor mu öyle? Dua ile oluyor mu şampiyonluklar be ya? Bilemedim şimdi, ben de şaşırdım valla. Himmet ve dua ile Galatasaray'ı ayağa kaldıralım.
1: Allah Allah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

havaya. Cem Ali soruyor, diyor ki kuzu tamam benden. Kuzu benden diyor. Yanında ne olacak diyor. Bilelim bakalım onlar kimden olacak diyor. Sponsorlardan olacak onlar Ali. Sen o tarafı, işin o tarafını hiç düşünme. Berket aynen kardeşim aynen. Dur göndereceğim sana, bekle.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
6: Kurban bayramı paylaşmaktır, berekettir, komşuluktur. Ama en önemlisi bu emaneti güvenilir ellere teslim etmektir. Bandak olarak yılların tecrübesi, kalite ve tat farkı sloganımızla bayram hazırlıklarınızı kolaylaştırıyoruz. Kurban payı siparişleriniz için titizlikle çalışıyor, bayram sevincinizi sofralarınıza taşıyoruz. Geç kalmadan yerinizi ayırtın. Ramadan Bandak ve Hasan Bandak'a ulaşın, bayramın tadını çıkarın. İletişim Ramadan Bandak 69-86-66-28-68 ve Hasan Bandak 69-44-98-10-39. Bandak, kalite ve tat farkı.
7: Lezzetler düşle. Düşle, düşle.
8: Hayal kurmayı bırak. Hemen Verikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
9: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
8: Verikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
9: Yepyeni, rüya gibi mekan Verikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
8: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Verikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Verikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
10: Τα πάντα. Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες, υαλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάς, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι. Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Washpark Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες, μια ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Washpark Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100, ζηρβενίν τεκ σάιβι.
13: Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Tekrar ediyorum. Sanatıyla birlikte biyografisiyle birlikte, değil mi yani? Demiş ki Gazi Paşa'm, efendi yerine getirilmedikçe çiftçi, memleket ve milletler yükselemez. Gazi Paşa'ma selam olsun buradan. Köylü milletin efendisidir efendim. E işte bu kadar açık ve net. Köylü milletin efendisidir. Voryplast, Sterkplast işbirliği, bölgemiz ve Balkanların en güçlü ve güvenilir şirketi Sterkplast'ın ana bayi Voryplast yepyeni yerinde efendim. Tam 17 senelik tecrübeleriyle plastik sektöründe dayanıklı, hafif, modern, ve çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle şimdi yeni yerinde Karahasan Et Marketi'nin hemen bitişinde. Koyunköy'de İstikbal ve Karahasan Et Marketi'nin tam ortasında. Öyle çok da akılda kalıcı oldu. Barış, kolay gelsin. Bekir, kolay gelsin. Orada çalışan bütün arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Çıkın çıkın çıkın gidin. Volya Plast'ın yeni ürünlerini bir görün. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, siyah, şeffaf, görünür kapaklı siyah plastik kaplar, plastik poşetler, sakulalar, torbalar. Sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleriyle hepsi ve çok daha fazlası. Artı şunu da ilave ediyorum. Yaz sezonu ve ilkbahar sezonu için çok güzel çeşitli boy ve renklerde plastik masa, sandalye ve tabureler. Modern dizaynlarıyla. Eçi, modern dizaynlarıyla. Okey. Ve yine çok çeşitli renklerde ve boyda o güzelim çiçekleriniz için saksılar da Voryo Plast'ta. Instagram'da Voryo Plast Cash and Carry olarak da takip edebilirsiniz. Yeni Kosan Diproso Boselada General Representative of Greece. Cep telefonu 693-3168-949 yeni yerinde. Sabit telefon 25-41-021-404. İşbirliği için bizlere sponsor oldukları için de Voryo Plast sahibine ve çalışanlarına canı gönülden teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun, hayırlı işler diliyoruz. Gelelim Pathos Coffee. Tuni kardeşime İli markası ile çalışıyor. Piyasadaki en kaliteli kahvelerden biri olan İli markası kahve tutkunlarının değişmez yeri oldu. Pathos Coffee, Konstantinop Beni 41'de. Kahvenizi içerken Kalfa Pastanesi'nin, Gümülcine'nin, Kalfa Pastanesi'nin, Özkan abinin dükkanının, Özkan abim dinliyorsa Kalfa'da selam olsun, kolay gelsin kendisine. Bir aile işletmesi, harika insanlar, mükemmel insanlar. İşte Pathos Coffee'de Gümülcine'nin, Kalfa Pastanesi'nin Kalfa lokumunu, Kabala kurabiyelerini, çikolatalarını ve daha birçok çeşidi bulabilirsiniz. Aynı zamanda sizlere iş de buluyorlar. Buralarda diyecektim ben. Facebook ve Instagram Pathos Coffee olarak takip edin. Günleri günahlı, oy sürmeli, sürmeli. Dodeca Kesaran'da ben de Elena mi Paris? Erkome. Yani bu demek oluyor ki istersen gitme. Heybetini gizli tut yiğidim. Dost var, düşman var. Heybetini gizli tut. Coşkun, Ceyhun, Kaya, Aykan, Duman iki günden beri çimento gonuyu atıyorlar arkadaşlar. Yorgunluktan yazamıyorlar. Kolay gelsin martiklerim, ustalar. Heybetini gizli tut yiğidim. Dost var, düşman var. Ne dersin sen bu işe Aykan Aga?

Kırköy kızanları nerede? Bayram torunu kendisi gibi yapmış konuşmalar aynı bayram. Survivor'la daha çok vakit geçiriyor. Efe Yusuf abi gerçekten. Bir de onun huylarını alırsa Survivor'ın tamam. Tarladan, traktörden artık inmez çıkmaz. Heh. Ben bilmem ayrı. Arzu Hanımcığım. Günaydınlar. Kalimera herkese kolay gelsin. Haşim iyi yayınlarınız olsun demiş. Arzu Hanım. Arzu Hanım. Ne bu be, saat 12 oldu. Şimdi geldi, sen katıldın programa. Hayırdır? Baksana soruyor bana. Kadın diyecek sana ne? Der tabii. Hoş geldiniz Arzu Hanım. Her şey yolundadır. Bugün dinleniyorsunuz. Mannheim Küçük İstanbul'da. Kimmiş o baday? 10 bin euro gecesini istiyormuş. kim mi? Boş ver şimdi, girmeyelim okula. 10 bin mi? 1000 euro. Ben niye dedim 100-200 euro. Stuttgart'ta aile gecesi vardı. Oraya bir arkadaş arıyorlar. Şarkıcı, türkücü. Deli kadar kendine gel oğlum. Duaları severler ama Allah katında olanları değil. Berket bir ara konuşalım.

Belçika Savunma Bakanı'nın Theo Franken'in bir açıklaması var. Mehmet Ali Birant abi, okudun mu onu? Geçenlerde gelmemiş miydi bu arkadaş? Bacanak o cenaze işlerini böyle bir şey, bir şeyle herhalde. Hayır, onlar Afrika'da o cenaze işleri. Serhum kardeşim başka. Kral FM ailesine katıldığım an diğer radyolara böyle bir mesaj gönderdim. Sana dedim ki beni kaybetme, bulan olur. Seni bana unutturan, beni de sana hatırlatan olur. Ştav, ştav, ştav. Kafe Tanera, çok çeşit bakırcı markası dondurmalar geldi ve yeni yaz saati uygulamasını başlattık. Birlikte Hasan'la, Ercüment Agam'la beraber hafta içi ve hafta sonu sabah 9'dan gece 24'e kadar hizmetinizde Kafe Tanera Paradisos Köyü'nde. Sakriya Neratu Paradisu, Hasan dostum orada, genç arkadaşlarla çalışıyorlar. Modern, en doğal, davetkar, büyüleyici ortamı ile Kafe Tanera'da her türlü içecekler, çaylar, kahveler, pizzalar, çerezler, mezeler uygun fiyatlarıyla servis ediliyor. Çıkın çıkın gidin. Selamımızı da gönderin. Facebook ve Instagram'da Kafe Tanera olarak da bulabilirsiniz. Glendi FM'in, Glendi FM'de de mi program yapıyorsun? Hayır. Legend'a yapıyorum. 88.8 Star'da Dimitri ile yapıyorum. Glendi'ye daha geçmedi. Patrondan öyle bir şey gelmedi. Ne alaka lan Glendi? Yok, Glendi'de değilim. Onlar da bizim On Air Media grubun radyoları da değilim, hayır. Glendi'yi dinle, orada güzel. Stuttgart'ta aile gecesi var. Nerede, ne zaman, saat kaçta? Ha, Yasin yaz bakayım. Dur Arzu Hanımcığım, söyleyeceğim şimdi. Stuttgart'ta aile gecesi, Yasin yazmıştı. Baknak'ta. Cumartesi aile gecesi var Stuttgart Baknak'ta. Sanatçı sürpriz. Sanatçıyı biliyorum da ben sürprizi bozmak istemiyorum Arzu. Geceliğine 10 bin avro istemiş. Ne bileyim. Can Fotoğrafçılık Asfalt Boyu Gökçeler'de. İki tane Instagram hesabıyla Can Keoğlu ve cn.wedding.fotografi olarak bütün görsellerini orada takip edin. Can Fotoğrafçılık, Can Fotoğrafı, Can Wedding Fotoğrafı. Portre çekimleri var efendim, stüdyoda veya iç ve dış mekanlarda. Yurt içi ve yurt dışı çekimleri var. Stüdyoda hamilelik, çift ve aile, video ve fotoğraf çekimleri yapıyor Can Fotoğrafçılık. Gerçekten de çok başarılı, profesyonel işlere imza atıyor. Takip edebilirsiniz, az önce de ifade ettiğim gibi Instagram'da ve Facebook'ta Can Fotoğrafçılık Asfalt Boyu Gökçeler'de. Doğru ışık altında profesyonel fikir ve çalışmalarla ürün tanıtım projeleri de hazırlıyor.

Ζάι και στις 5 έχεις Triplex Gym. Σπορ σαλόν να μου. Μάλιστα. Ζαλίστηκα από πολύ. Αντάξ, bizim bu mental sağlığı toparlayacak bir ortama da ihtiyacımız var, tamam mı? Gönderdim ben sana gerekli olanları gönderdim, tamam mı? Mental sağlık biraz bugünlerde kayıp. Gece gündüz çalışırsan olacağı buydu zaten. Hey. Dayı bu arada bu gönderdiğin adam çok fena yüzüyor be ya. Karpuz kabuğu denize düştü mü? Denize girmeye başladılar mı? Bu adamın bu yüzüş şeklinden deniz bile şaşkın. Vallahi bak. Böyle bir şeyime eniştem yüzüyor, bir de bu adam. Nerede girmiş bu denize? Ha bak, deniz bile şaşkın. Adam diyor Allah Allah. Doğanın dengesini bozacaksınız be.

0: Alkışlar kaç para kiloyla mı gidiyor? Yok, metreyle gidiyor. Var böyle bir bir iki zıbır dinleyicim var Recep. Bacaran. Bu kadar yazarlar. Anında müdahale ederler. Alkış kiloylenmiş mi?
1: Ya tabii.
0: İstediğiniz alkış olsun efendim. Dayıcım patlat bakalım bir alafranga şarkı bize oradan. Hazır geliyor. Senin patrona ne kadar teşekkür etsem az. Öyle bir patron ki çıkardı geçenlerde, bundan 2 ay önce gitmiş iPhone 7 almış bana. Dedim ben işte bak, insanın patronu böyle olacak. Dedim çok güzel iPhone 7 ya, vallahi harikasın patron. Al dedi, bunlar dedi yeni çıktı dedi. Hiç ses cihazımı çıkarmadım. Η ποιότητα στη διατροφή μας τα πάντα περικότας. Αλεκτόρ 1 ve 2 καφέ πιστοπολίου Top Ali Rıdvan. Αλεκτόρ 1 ile Gökçiler Asfalt Boyu. Αλεκτόρ 2 ile İskeçe Zoagoras 83'te. Sen şimdi sus işareti yapıyorsun ama bütün böyle dağıldı yani, dağılıyor. Geri diyorum, ne yazdı acaba? Valla. Ya Süreyya'nı Kalibera Koçtaki. Dayı o yüzen kim öyle? Deniz bile şaşırmış. Cuma donundan girersen denize şaşırır tabii. Onun doğanın dingisini bozdunuz. Kendinize gelseniz de siz azıcık bayağı kendinize yakışanı yapsanız da bayağı. Gözü kör olmaz sıcılar gidip. Bırak bayağı. Ah bayağı. Ama hangi be, kendimle uğraşamıyorum. Sizden de uğraşacağım. Gönderip durmayın böyle şeyler ya. Allah'ım ya. Kamera arkası görüntüleri oluyor ya. Bir de bizim program arkası görüntüleri böyle gönderileri bir tapa paylaşsak. TikTok alt üst olur. Alektor 1 ile Gökçeler Asfalt Boyu'nda ve Alektor 2 ile İskeç'in Zuagoras 83'te. Kömür ateşiyle mangalda tavuk ve pilinç ürünlerinin en taze ve lezzetli halleri Alektor 1 ve 2'de Kafe Pistopolio'da. Rıdvan'ım kolay gelsin dostum. Artı Gökçeler Asfalt Boyu Alektor 1 dükkanının yanındaki dükkanda tavuk ve piliç ürünlerini çiğ olarak da satın alabilirsiniz. Tavuk çorbası da var, kumpir de var, pirzolar, mezeler. Alektor 2 Zuagoras 83'te İskeçimizde. 2541-022-916 siparişlerinizi eFood ve Box'tan da verebilirsiniz.

Vallahi bilmiyorum, dinledim mi Arzu? Dinledin mi Nedim canlı yayına çıkardım konuşmayı falan? Herhalde işleri falan vardı. Arzu Hanım canlı yayını kaçırdı bugün. Ben kendisi çıkacak diye biliyorken bir baktım kendim havadayım. İndin mi havadan Nedim, tamam mı? Ne oğlum, bu Boeing 747 mi, bayağı havadasın be? Ah bayağı. Sarı mikrofona konuşan ikinci adam Nedim. Arzu Hanım yarın çıkacak canlı yayına. Yıldızları ve burçları anlatacak bize. Ya Arzu, kaçırdın, neler kaçırdın? Bugün en iyi erkek parfümünü sorduk, onlar geldi. Nedim canlı yayına çıktı, tebrikleri aldı, benden ünlü oldu. Şu anda takipçi sayısı Nedim'in 10.216 oldu. Benim 7.500.

lay lay lay. Arzu gönderdi mesajı. Darıldın mı cicim, bana hiç bakmıyorsun bu yana. Switzerland has turned its train tracks into solar power plants. Yes. Yaz geliyor abi, seven sevdiğine klima alsın. Çiçek çikolata boş işler. Var da klima meselesini acele etme. Dur bakalım yağmurlar ya hayata. Söylediği gibi Müjdat'ın 42. yağmurları bereketiyle gelsin. Kazasız belasız gelsin böyle. Acele etme, klimaya var da. Alacağız bir sponsorluk oradan da. İmamoğlu dinliyor mu bizi İmamoğlu? Ya Arzu Hanımcığım, kaçırdınız tabii canım. Neler kaçırdınız neler? Bir daha alır mısın lütfen Nedim'i? Yarın olabilir. Şimdi ben de 12.30'da programı bitirmek zorundayım. Bugün erken kaçacağım birazcık. Müsaadenizle, yüksek müsaadenizle. Şimdi Sezer gene yağdıracak bana. Kaç kaç diyecek, kaç. Ya evet gönderdim, tamam okey. Nedim yarın hazırlan. Oğlum Nedim, millet diyor ki Nedim. Parti kursun, oy verelim.

Eşine de çok çok selamlar. Sevdiceğim yavrucağım. Efendim, Tosteki Tubabose'den İdris.

Το στέκι του Μπομποσέντανη Τρις. Kral FM işbirliğiyle tişörtler çıktı. Bayramda onları da vereceğim. Çok güzel siyah tişörtler bastırmış Seydan dostum. My friend. My friend. İşte mangal başı lezzetler arıyorsanız, ekmek ve pidada döner tavuk aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, yani iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle Dostek to Bobo Seydan İdris Bekirli'de bayramın birinci ve ikinci günü tişörtler. Seydan İdris, Dostek to Bobo ve Kral FM işbirliğiyle. Pelikiti Rodopis Bekirli. Instagram'da Dostek to Bobo olarak takip edin. Cep telefonu 698-75-96-105. Aynı zamanda ayrıca da müşteri memnuniyetine ve siparişlere göre de sipariş ediyorsunuz. Kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda hepsi, ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliçler de Dostek to Bobo Seydan İdris'de.

Dedim ya bu Sezer var ya, çok alem bir çocuk ha valla. Daim olsun. Şöyle demiş bak. Şimdi erken kaçacağım dedi ya, yağdırdı gene bana. Zaten programın yarısını Nedim yaptı. Bir de erken kaç. İçin rahatsa git bakalım. Oğlum yengen çağırdı lan. Gitmemezlik olur mu? Yengen gel dedi, işler var dedi. Berber dükkanında iş var dedi. Ne yapayım oğlum? Sen gelmedin tabii o seviyeye. Arzu, Sezer bak. Sen gel deyince gitme de gör bak o zaman halılar nasıl yıkanıyor Sezer. Çok pardon be Sezer'im. Valla bak bayramın birinci, ikinci günü 5-6 saat böyle program yapacağız birlikte. Canlı yayınlar, tişörtler var. Efendime söyleyeyim, yine hediyeler alabilirsek dinleyicilerimizden onları vereceğiz. Bayramda inşallah nasip kısmet olursa çalabımız Gök Tengri nasip kısmet ederse bayramda programı yapacağız. O zaman bol bol konuşuruz be Sezer'im. Olur mu? Hadi gönül koyma şimdi hadi. Kırma dayını. Şarkı bak ne diyor? Hatasız kul olmaz diyor. Hatanla sev beni diyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
5: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında
6: Kartal Cemil'de.
5: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor, alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey. Kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
1: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
7: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
1: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
7: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 25 41 021 831. Santi.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakiptoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakiptoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakiptoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakiptoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
11: Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Gerek çalıştığım On Air Media Group adına, gerek Kral FM adına ve gerek bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Sağ olun katkılarınızdan dolayı. Sponsorlarıma da teşekkürler. Beni dini gruba eklemişler. Hangi hocayı seviyorsun dediler. Nasrettin Hoca'yı dedim, gruptan atmışlar beni. Recep Bacanan paylaşmış. Hayırlı cumalar mesajı yaparız Bacanan bunu. Yarın bana göndersen bunu tekrar, yazdım ben sana. Ya Nasrettin Hoca hoca değil mi? Nasrettin Hoca hoca değil mi? La la la la la. Lay la lay lay lay. Daha hallar yıkanacak desene. Hiç ses çıkarma. Hiç ses çıkarma. Hatasız kul olmaz. Selamlar. Yengem çok çok teşekkürler. Abime de çok selamlar. İyi günler, iyi dinlenmeler diliyorum. Yarın hadi avrio paladır fe. Hadi talem avrio. Mehmet Ali Birat. Hadi bu mu avrio? Çok teşekkür ediyorum hepinize. Son mesajlara bir bakalım. Sezer'im iyi günler. Nedim iyi günler. Teşekkür ederim. Tamam, yarın görüşürüz. Bağla, yarın konuşalım. Yarın Recep Bacaram canlı yayında. De hadi bakalım, inşallah. Değiştirmeyesin yarına kadar fikriyatını. Fransa'ya göndereceğim. Kahır mektubunu istediler. Ben hazırlıklarımı yaparken arkadaşlar da kahır mektubunu bir dinlesinler bakalım. Biraz geç oldu ama oldu. Teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
6: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalitesi.

serpe yatıyordu önümüzde pişmanlık. Aylardan Eylül'dü.

bizde pişmanlık. Bir ucundan tutuverdik, örttük.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin

0: 10 68.000 και κινητό 6977 57 57 87.
1: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-083-495.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
4: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9.

Bir anım bile geçmiyor seni düşünmeden. Her şarkıda, her şiirde sen varsın. Gözlerin var aşkına aykırdığın. Biz böyle miydik? Ne oldu bize? Kimi görsem el ele, bizi hatırlıyorum. Bizi hatırlıyorum köşe başlarında. Gizli gizli buluşmalarımızı, çocukça kavgalarımızı, darılmalarımızı ve ardından delice sarılmalarımızı. Seni bekliyorum aynı kafede, aynı masada, ayrıldığımız yerde.

Her çalan telefonu sen sanıyorum. Hep bana düşüyor yanlış numaralar. Belki ararsın diye telefonum açık bu aralar. İki kere çaldırsan aradığını anlarım. Bir dakika geçmeden hemen seni ararım. Bırak gururu. Gerçek aşkı bulduysan değerini bileceksin. İçimde bir ümit var. Sen bu gece geleceksin. Sevdiğimiz o şarkıyla çalıyor hala telefonum. Bu gece ara, beklemekte.

Ben çocukken tatil günleri ma ile toplanılır, sofralar kurulurdu. Dedem masanın başına oturtulur, herkes etrafına sıralanırdı. O yemeğe başlamadan kimse çatalına dokunmazdı. Allah rahmet eylesin. Benim dedem çok şeker adamdı. Bir şarkıları çok severdi, bir de sevmeyi, bir de radyo dinlemeyi. Ne günlerdi, ne güzel günlerdi. Bizimkiler hep bir ağızdan eski şarkıları söylerdi. Hepsinin de sesi çok güzeldi. Ben şarkıları böyle sevdim. Aile bağlarını, sevmeyi, saymayı,

Hayata dair çok şeyi o günlerde öğrendim. Annem yok şimdi. Babaannem de, dedem de. Hepsi birer birer gitti. Oyuncağa kırılmış bir çocuk kadar yalnızım. Bu şarkılar sizin için şimdi.

eski şarkılar. Nerelerde kaldılar? Çeyiz sandıklarına mı saklandılar? Gençlik yıllarım, ilk aşklarım, çocukluğum gibi. Daha bir güzeldi eski şarkılar. Ah eski şarkılar. Beni bu gece yine ağlattılar.